0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Alman

çiçekler içinde geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde çiçek.

içerken yahut çoplanırken, rastlardım avluda hep volta atarken, cigara içerken yahut çoplanırken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış öğrendiğim kadar. Geçiyor önümden gül yüzlü bahtiyar, yaralıyım yerde kalan

içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan et üstüne gitmişler. Mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla. Uzam sakalı çatlam sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla.

yolla kırlıymış, dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış, öğrendiğim kadar. Diyarbakırlıymış, dadı bahtiyar, suçu saz çalmakmış.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

göreceksiniz. Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz, yorulursun, düşme. Düştün mü isyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olma.

Düşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz, kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme! Düştün mü? Başucunda bir tek anan olur. Gerisi de yalan olur. İmdat demeye engel olur gururun. Düşme! Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurun. Düşme! Düşme!

düşersen maziye dalar gider gözlerin. Yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekir.

En iyisi mi? Bir kurşun sık hayatının orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın, ama sakın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Size söylüyorum size, adam kılığında gezen adamcıklar. Dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenizde olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da ustasınız.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

duaların emanetidir. Firari mahpuslara bir avuç su, bir türkü dilinin içerdekine. Çeyiz sandığına oyalı yazma, memeye süt ve baharın toprağa bereketidir. Sığmaz dört duvarın yasına dikenli tele. Cesur bir mermidir mavzer yatağında bu. Önü kıttı kıran zemheri, ardı ateş külü, kızılcık ve menekşedir. Bir tela sürü vurur, bir keldani ve yeşile çalar her mevsim. Petrol mavisini, kan kızılını, kavruk dudakların tuzunda tadı Fırat'ı, Dicle'yi vurur. Hey bre! Şahin dalgasında can sürekli. Kara saçlım, gül benizlim, sevdiğim bu türkü Mor Dağların emanetidir. Gün kar yanı yüze vuranda dertleşir gökçe yürek. Kasketi kederde gömleği kan, sevdası bir uçurumdur. Gözleri kor tanesi, gözleri hançer, gözleri cesarettir. Krizantem çiçeğidir emeği gülüm, elleri cesurdur ve de hünerlidir.

yüze vuranda Mor dağların türküsü gelir. Onlar güneşin bağrında ateş, yeryüzünde bir taze çiçektiler. Namda namusun fişengi, isyanda yürek, kara düşte bembeyaz gerçektiler. Bin yılların sevdası nazdım, nazdım sabır kıyısında. Kin köpüğü al almada, başaklarda, gül dudaklarda hasret. Söyle türkünü sen, erinme nazlı bacım. Ağlamadan, karalar bağlamadan, kına gecelerinin sevincinde, Rukede, Gövende, Temirada.

0: sizin sesiniz.
1: Çıkıp gelse de ölüm, geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne diken

ayırdım. Bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
8: Bundan sonra

0: soğuk bir Hamburg sabahından saygılar sevgiler, mikrofonlarda Kerim ve Kazım, aynı zamanda stajyerlerimizle birlikte bir saat boyunca devam edecek olan Merhaba Hamburg programı TIDE Radyo, kablolu NTİDE TV ve radyomerhaba.de üstünde başladı. Hoş geldiniz. Dışarıda hafif hafif yağan bir yağmur, fakat geçtiğimiz haftaya bakarak soğuk bir hava var. İlerleyen dakikalarda onları da sizlere bildireceğiz. Kerimcim, günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der deutsch-türkischen Morning Show Merhaba Hamburg mit meiner Wenigkeit Kerim und mit dem lieben Kasim Samsun. Wie jeden Morgen für euch, eine Stunde live, haben wir da viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich filmen unter 00177-977-2772 erhalten werden, wird das noch eine wunderbare Sendung, lieber Kasim.
0: Kerim, şimdi dışarıda hakikaten böyle tam, yani sonbahar da değil abi, böyle sanki önümüzdeki hafta Noel tatiline girecekmişiz gibi bir hava var diye düşünüyorum. Yani yağmur bir taraftan yağıyor, hafif hava 5 derece civarında. Etkiliyor mu acaba insanları böyle? Sizi soralım dinleyicilerime. Sizi böyle havalar etkiliyor mu? Çalışırken performansınız düşüyor mu diye soralım. Ama önce bir şarkı arası yapalım. 0-177-977-27-72 bizim WhatsApp numaramız. Eğer isterseniz oraya sesli yazılı mesaj gönderebilirsiniz. Birazdan hediye de vereceğiz. Bu hediye için yarışmaya da katılmak isteyenler mutlaka oradan bizlere ulaşması gerekecek diyelim. Kerim, ilk şarkıyla ben başlatıyorum.
1: Das Wetter ist heute leider nicht so schön, aber wir machen das Beste draus, deswegen die erste Musikpause und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: Kimi dönüyor, kimi gidiyor, kimi geliyor ama hayat devam ediyor diyor Davut Güloğlu söyledi. Antep'ten Urşit Köse günaydın, teşekkür ederiz. Ahmet Boyraz abimiz günaydın. Bekir Günyar günaydın. İlyas Bey günaydın, nasılsınız efendim? Turgut Duman günaydın kardeşim, sana da güzel bir hafta diliyoruz, hoş geldin. Temel abimiz merhaba. Murat Cömert diyor ki havadın diyor nasıl olduğu beni ilgilendirmez kardeşim, beni hiçbir şey etkilemiyor diyor. Ben işime bakarım diyor. Peki bu soğuk havada çay içilir demiş Serkan Babacan kardeşimiz, afiyet olsun. Hasan Bülent Su günaydın efendim, hepiniz hayırlı işler diliyoruz. Kerim ve Kazım canlı canlı mikrofonlarda, sizler işinizde gücünüzdesiniz inşallah. Trafikte bir sorun yoktur, iş yerinde bir sorun yoktur. Baktınız moralinizi bozuyorlar, bozdurtmayın efendim, hayat devam ediyor diyelim. Kerimcim.
1: Ja, live geht weiter hier auf TD Radio bei Merhaba Hamburg. Vielen, vielen lieben Dank für eure ganzen WhatsApp-Nachrichten. Das freut uns wirklich sehr. Wir sind sehr, sehr gespannt, was heute noch uns alles erwartet. Viele, viele Nachrichten natürlich auch von euch und vielen, vielen lieben Dank dafür.
0: Peki. Doydunuz mu kızlar? Ha, kahvaltı yaptılar, geldi stajyerlerimiz. Peki Hafize Hanım size de günaydın. Rahim abicimiz günaydın diyelim. Şimdi sevgili Kerim, hakikaten dışarıda yani acayip bir hava var. Şu 3 günlük havaya bir bakalım istersen, nasıl gidecek diye şöyle bir baktığımızda efendim bugün 12 derece görünüyor hava sıcaklığı, fakat yani bizim hissettiğimiz, dün de mesela 13 falandı ama bizim hissettiğimiz Hamburg'taki hava 5 dereceydi. Evet. 5 dereceydi. Bugün de 10 derece civarında hissedilecek diyor. %90 yağış var. 2 metrekareye 2 litre yağış olabilir diyor. Yarın mı? Yarın 13 derece. Arada güneşi göreceğiz. %85 yağış oranı var. Fakat yağacak olan yağmur çok az beklenmekte. Babalar gününde, babalar gününde 13 derecelik bir hava olacak. Tabii ki babalar günü 13 derece ise hava sıcaklığı bizim hissedeceğimiz de 13 derece olacak. Fakat yağış oranı yüksek, %90 ve metrekareye 7 litre yağış bekleniyor. Bu da demektir ki babalar gününde babalar evde oturacaklar Kerim.
1: Ja, das Wetter, Kasim, ist nicht unbedingt das, was wir jetzt uns wünschen würden vom Frühling. Aber auch Regen muss natürlich sein. In die letzte Zeit war ja wirklich sehr trocken und die Wasserstände haben mir auch schon direkt Warnung gegeben, dass es ja alles zu trocken ist. Deswegen ist wahrscheinlich Regen auch mal gut. Die nächsten Tage haben wir wirklich 90 bis 95% Regenwahrscheinlichkeit mit rund 13 bis 14 Grad maximal. Ist das Wetter jetzt echt nicht schön unbedingt. Dafür soll es am Wochenende wieder etwas schöner werden, aber jetzt auch nicht super, super schön. Also wir reden da auch nur wirklich von 15 bis 16 Grad, zwar kein Regen, aber die nächsten Tage soll es wirklich erstmal wenig Sonne, vereinzelt leichter Regen und sehr viel Wind geben. Also müssen wir uns damit erstmal leider zufrieden geben.
0: Peki bir şarkı arası yapacağız sevgili dostlar. 0177 977 27 72'ye birazdan bir yarışma yapacağız. Rose Gül Mobilya'nın bir hediyesi var. Onu kazanmak isteyenler beni ara diyecek. Arayacağız o kişiyi ve ondan sonra çok basit bir soru soracağız. Güzel bir hediyemiz olacak. Güzel bir hediye, o kadar söylüyorum sizlere, ama önce şarkı arası.
1: Eine ganz kurze Musikpause und danach kommen wir natürlich wieder für euch zurück. Falls ihr uns erreichen möchtet, haben wir natürlich die WhatsApp-Nummer wie immer 0177977772 oder unsere Social-Media-Plattform, alles unter Radio Merhaba zu finden auf Instagram, TikTok etc., was euch alles einfällt, wo es alles uns geben kann, sind wir auch da. Jetzt eine kurze Musikpause.
0: Peki, şarkı arası, bu arada TikTok'tan günaydın yazanlar, sizlere de günaydın. 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Aytın Yalçın günaydın. Der Brotkop çalışanları. Hayri Bey günaydın. Yüksel Hanım günaydın olsun efendim. Teşekkür ederiz. Esat abicim kahveleri bol bol. Bak kaç kişi varsa stüdyoda o kadar kahve göndermiş. Kızlar kahve içitmiyoruz. Rahim Hanım günaydın. Hayırlı işler, hayırlı günler dilerim. Şimdi sevgili Kerim. Bir taraftan önümüzdeki hafta biliyorsun Deniz Tiring Cuma günü geliyor değil mi? Ayın 22'sinde doğru. Ayın 22'sinde.
1: 22'sinde evet.
0: 22'sinde bizle birlikte olacak. Şu gelen soruları hemen bir tarafa kaydet. Deniz Tiring gelince iki tane soru geldi bile bak. Deniz Tiring'e sormamızı istiyorlar. Soracağız efendim. Geldiği zaman soracağız burada. O soruları hemen bize gönderiyorsunuz. Şimdi Kerim, Babalar Günü'nde biliyorsun geçtiğimiz hafta seninle böyle ben iddialaşıyor gibi yaptım ama sen haklı çıktın. Trafik allak bullak olacak demiştin, Hamburg trafiği. Oldu da nitekim pazar günü, hafta sonu Hamburg, bir doğum günü partisi Hamburg Limanı'nın. Şimdi Babalar Günü, Perşembe günü ama ADS'ye demiş ki kardeşler, trafikte olacak olanlar Çarşamba gününden itibaren Almanya trafiğinde hemen hemen şöyle bir yarım saat 45 dakikaları hesaplayın. Çünkü otobanlar full dolacak Babalar Günü dolayısıyla diye uyarısını yapmış bile.
1: In der bevorstehenden Sommerferienzeit wird auf deutschen Autobahnen mit einem der verkehrsreichsten Tage des Jahres gerechnet. Laut ADAC ist insbesondere am Mittwoch mit langen Staus zu rechnen, sowohl für Kurzurlauber als auch für Pendler. Im vergangenen Jahr wurden am Mittwoch vor der Himmelfahrt insgesamt 1878 Kilometer Stau auf den Autobahnen Nordrhein-Westfalen zu verzeichnet. Diese Zahl übertraf sogar das Verkehrsaufkommen zu Beginn der Sommerferien. Bedeutet, wer jetzt am Mittwoch unterwegs ist, zum Vater etc., weil am Donnerstag ist der Vatertag, sollte natürlich mehr Zeit einplanen. Das wäre ganz, ganz wichtig.
0: Evet, dikkatli olacağız. Eğer bir yere gideceksek zannetmiyorum ama o Cuma'yı da birleştirip uzun hafta sonu yapanlar çoğunlukta olacak diye düşünüyorum Kerim. Doğru mu? Yapan olur mu
1: evet,
0: dersin?
1: Ben de öyle yaptım. Ben de
0: sen
1: Cuma
0: de mi
1: günü
0: öyle yaptın?
1: Ama yok, ben zaten çalışıyorum. Bak dün de çalıştım. Dün kızlar, bak dün kızlara sorabilirsin.
0: Evet.
1: Çalıştım mı, çalışmadım
0: mı? Doğru, çalışmışsınız.
1: Diye.
0: Bu arada Wilhelmsburg'dan Nihat Öztürk abimiz selamlarını göndermiş bütün Hamburg'a. Aleyküm selam. Güzel bir gün olsun efendim sizlere. Çeşme Nur Hanım bugün mesajlar bol bol. Oh ne güzel. Günaydın radyo, merhaba, iyi yayınlar dilerim demiş. Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Sevgili Kerim.
1: Evet.
0: Şöyle yapalım mı? Saat 9.30'da ilk bize yazan dinleyicimizi biz arayacağız. Çok basit bir soru soracağız. Yani kazanmama ihtimaliniz yok. Bak sevgili dostlar, kazanmama ihtimaliniz yok diyorum size. Ama ne olacak biliyor musunuz? Yarışmaya girerseniz Cemal Altun'un 3 tane kitabı, yanında Rose Gül Mobilya'nın 3 tane sürpriz hediyesi var. Hangisini isterseniz. Eğer hediye çeki isterseniz hediye çeki. Yok biz işte halı istiyoruz, evimizin halısı eksik diyorsanız size halı vereceğiz. Yok kardeşim biz yatak yorgan seti isteyelim derseniz onları vereceğiz. Ama 9.30'da ilk adını soyadını yazan dinleyicimize. Bu kadar kopya yeterli diye düşünüyorum.
1: Ja, da machen wir es weiter mit einer Musikpause. Vielen lieben Dank für eure ganzen WhatsApp-Nachrichten. Wirklich viele, viele, viele Nachrichten darunter. Viele guten Morgen-Nachrichten. Das freut uns natürlich, dass wir von euch dann solche guten Morgen-Nachrichten bekommen und auch besser in den Tag reinstarten können. Aber jetzt erstmal eine kurze Musikpause und danach kommen wir natürlich wieder für euch zurück. Es heißt natürlich wieder für euch dranbleiben.
0: Peki, selam aleyküm, hayırlı günler dostlar. Çok uzun bir aradan sonra selam ve sevgiler olsun. Sizi Allah'a emanet ediyorum demiş Recep Guguk. Çok teşekkür ederiz. O zaman Sıla şarkısı, ardından buradayız.
1: Dann eine Musikpause von Sıla und danach kommen wir wieder, wie gesagt, für euch zurück.

0: Doğruyu yanlış görenlerin programı Merhaba Hamburg devam ediyor. Hasan Sarı günaydın kardeşim, hayırlı işler. Hafize Hanım günaydın. Adnan Menderes Çömlek, günaydın, iyi yayınlar dilerim. Stockholm'dan Hamburg Altona'ya selamlar. Özellikle Behçet Algan abime diyor. Aleyküm selam. Kerim.
1: Efendim.
0: Şimdi istersen şöyle yapalım mı? Haberimizle devam edelim mi? Ne dersin? Sen gerçi seni çok ilgilendiren bir haber değil ama Almanya'da Doktorlar Birliği yüksek alkollü içeceklerin sadece lisanslı mağazalarda satılmasını istemiş. Yani mesela süpermarket ya da benzin istasyonuna gittiğimizde sert alkollerin olmasını istemiyorlar. Doktorlar diyor ki özellikle gençleri korumak adına yapıyorlar bunu. 10 Mayıs 2026'da toplanan 147. Genel Kurul'da alınan karara göre sert alkollü ürünler yalnızca özel mağazalarda lisanslı satabilmek için lisansını almış mağazada. Ne diyorsun bu konuda, ya da dinleyicilere soralım. Ne diyorsunuz? Alkolü her yerde alabiliyorsunuz biliyorsunuz Almanya'da. Bir mağazaya gittiğinizde işte bir sert alkol diyeyim. Ben kullanan bir kişi değilim. Hayatım boyunca ne alkol ne sigara kullanmış biri değilim ama her türlü mağazadan alışverişlerde alabiliyoruz alkolleri. Siz ne düşünüyorsunuz sevgili dostlar?
1: Eine Debatte um eine Verschärfung der Alkoholgesetze in Deutschland ist neu entfacht. Der Marburger Bund, der größte Ärzteverband des Landes, fordert ein Verbot des Alkoholverbots in Supermärkten, Tankstellen und Kiosken. Der Beschluss, der auf der 147. Generalversammlung des Bundes am 10.05.2020 in Hannover gefasst wurde, sieht vor, dass Alkohol nur noch in lizenzierten Fachgeschäften verkauft werden dürfen. Ja, sind wir mal gespannt. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinungen dazu schreiben unter der 01779772772, ob ihr das auch eher bevorzugen würdet, dass es wirklich nur in lizenzierten Shops verkauft wird, oder ob es wie jetzt halt einfach überall verkauft werden darf.
0: Şimdi sevgili Kerim, tiyatro çok önemli bir sanat dalı ve Hamburg'da Hamit Demir'in yazıp yönettiği bir oyun gelecek bu pazar günü. House in Park'ta olacak ve ben giderim diyen 14 yaşına kadar olan çocuklar ücretsiz, onu söyleyelim bir kere. Sponsorlar bulmuşlar ve bu tiyatronun çok güzel bir tiyatro olduğunu ve full dolmasını istiyorlar. Meselhan Bir Dünya Masal isimli oyunu izlemek isteyenler bize adını soyadını yazıp gönderdiğinde ikişer kişilik bilet hediye edeceğim efendim. Bu pazar günü zaten havada tam tiyatro havası olacak. Gitmek isteyenler, Bir Dünya Masal isimli oyunu izlemek isteyenler bize adını soyadını yazıp göndersin. Kerim'le biz de hemen o biletleri onlara hediye edelim diyorum Kerim.
1: Ja, viele natürlich Veranstaltungen auch in den nächsten Tagen. Aber dazu können wir euch natürlich per WhatsApp direkt per 01779772772, wenn ihr uns schreibt, mehr Informationen natürlich euch zu schicken. Vielen, vielen lieben Dank für eure Nachrichten nochmal, wie ich sehr, sehr, sehr viele Guten Morgen Nachrichten, so viele Nachrichten von euch bekommen, weil so können wir auch besser in den Tag starten.
0: Sevgi Kim, gördüğüm kadarıyla alkolün her yerde satılmasına karşı değil. Dinleyiciler diyor ki satılsın kardeşim, her yerde satılsın, içelim. İçelim, geçelim kendimizden diyorlar. Çünkü bir etkileşim görmedim. Yani ya satılsa da olur, satılmaması gerekir diye bir yazı gelmedi şu ana kadar. Biz kısa bir müzik arası yapacağız. Müzik arasında 0177-977-2772'ye ben hediye istiyorum diyenlere Rose Gül Mobilya'nın hediyelerinden ve aynı zamanda Cemal Altun'un 3 kitabı ve yanında da hafta sonu İki kişilik tiyatro bileti. Daha ne yapsın Kerim sizlere? Aa geldi Kerim, ben yanlış görmüşüm. İyi bir fikir. Şu enerji, ne demişler? Şu enerji içeceklerini de kaldırsınlar diyorlar. Sen kullanıyor musun hiç enerji içeceği, kullanıyor musun?
1: Hı? Yok, ben sadece su kahve içiyorum. İçiyorum.
0: He?
1: Kahve.
0: Kahve. Başka en sert içeceğim kahve diyorsun yani.
1: Öbürlerini sevmiyorum ben, yok. İçersen bir ulu bir
0: isim verme, marka ismi vermeden.
1: Bir gazoz şey olmaz ikazına. Onlar lütfen, onlar reklamımıza ihtiyacı kalmadı. Onların reklam ihtiyacı kalmadı.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Bir onu içerim, olay biter, başka bir şey kalmadı.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Reklama ihtiyacı yok diyenlerin en çok reklama ihtiyacı olduğu andır. Reklam her zaman lazım. Ben de bir tane tiyatro bileti alabilir miyim diye yazmış Bekir Günyer. Bir tane değil efendim, size iki tane bilet hediye ediyoruz. İki kişilik biletiniz hemen buraya. Kızlar yazın hemen şuraya, Bekir Günyer iki kişilik tiyatro bileti kazandı diye yazalım hemen. Hüseyin Kaçmaz abimiz de demiş ki günaydın Kazım ve Kerim. Alkolden dolayı olarak yasaklamak bir çözüm getirmez. İçecek birisi alkolü her yerde tedarik eder. İyi yayınlar dilerim demiş. Evet. Münise Kutan hanımefendi ne demiş, hemen öyle bir bakalım. Günaydın, tiyatro bilet için yaz efendim. İki tane de Münise Kutan hanımefendiye. Yarın gelip biletlerinizi alabilirsiniz efendim. Yarından itibaren Steindam 45'e geldiğinizde Stichprahem ofisinden alabilirsiniz. Kerim, ben gideyim bir şarkı çalayım. Tamam. Şöyle bir dinleyiciler kendine gelsin.
1: Ben git bir şarkı
0: gelsin,
1: çal o zaman.
0: Tabii. Dinleyiciler bir çay kahve
1: ama
0: içsinler.
1: Ama git bak o zaman.
0: Efendim?
1: Ama bak, ama o zaman git bak. Yani şöyle bak, diyorsun bak, ya. Ben...
0: Bak.
1: Çünkü sen bana da böyle takılıyorsun.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Kafamı bozduğundan Hamburg'u terk ederim. Sakın benim üstüme gelme. Ben yeterince öyle sinirli bir adamım öyle. Ona göre.
1: Öyle Hamburg'u terk etmek yok ya. Öyle ben ederim. Terk etmek zor.
0: Ben ederim, değil mi derin?
1: Hayır. Olmaz.
0: Vallahi bilmiyorum.
1: Olmaz.
0: Kızdırma.
1: Bak şimdi derinini araya karıştırma bak şimdi. Onları araya karıştırıyorsun. Hemen böyle gidiyorsun aradan böyle şu an.
0: O zaman şarkı. Karşıyım Kerim, karşıyım. Karşıyım.
1: Karşı mısın?
0: Evet, karşıyım. Her şeye karşıyım.
1: Wir haben tatsächlich einige Nachrichten auch zu der Thematik mit den lizenzierten Fachgeschäften und dem Alkoholverkauf bekommen. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dass der Verband gefordert hat, dass Alkohol nicht mehr in allen Geschäften verkauft werden darf. Und da sind tatsächlich viele der Meinung, dass das doch eine gute Entscheidung wäre und dass man damit viele Probleme auch vorbeugen könnte. Vielen lieben Dank für die Meinung. Ich glaube, das trifft schon sehr auch die Meinung von Kasim und mir. Auch ich bin der Meinung, dass es vielleicht wie ich nur in so lizenzierten Shops verkauft wird, damit man wirklich, ich sag mal, ein gutes Gewissen hat, dass so Leute wie ich nur hingehen können, wenn sie 18 sind, etc., etc. Und die wirklich kontrolliert werden, weil andernfalls sind das halt ganz normale Verkäufer, die das hier und da auch gerne mal nicht kontrollieren, an wen sie das da vergeben und so weiter. Genau, ansonsten natürlich auch ein paar Sprachnachrichten und wie gesagt, weiterhin auch immer noch viele gute Morgennachrichten. Wir können uns wirklich nur zigfach bei euch bedanken. Dann, Kasım, kannst du gerne deine Musikpause spielen.
0: Evet, şarkıya geçeceğim ama Rahim Hanım da diyor ki alkol hiç satılmasın. Ya ülkeleri yöneten zaten alkol, uyuşturucu, buralardan para kazanıyorlar, silahtan para kazanıyorlar. Sizi bizi dinlerler mi hiç? Zeynel Abidin Babacan, günaydın kardeşim, saygılar. İşte şarkımız ardından buradayız. Ayrılmayın, geliyoruz.
1: Auf TikTok haben wir tatsächlich auch viele, viele Nachrichten. Unter anderem hat zum Beispiel Weltnatur geschrieben, dass Alkohol gar nicht mehr verkauft werden soll. Boah, damit das passiert, müssten sich, glaube ich, einige Sachen ändern. Kurze Musikpause.

0: Demir Tunç demiş ki, günaydın. Kazım abiyi kızdırmayın. Bırakın pire için yorganı, evi yakar bu demiş. Doğru. Peki Nihat Başkan, size de günaydın. Hayırlı yayınlar olsun demiş. Galatasaray Hamburg Dernek Başkanlarından Nihat Kırmızı. 18 yaşından aşağı satılmasın yeter. Ne yaparsa yapsınlar diyor. Esat abimiz muhalefet lideri gibi yine, niye alkol satılmasın o zaman? Ot gibi mi yaşayalım? Ben bir bira içerim. Kime ne? Boş konuşmayın lütfen demiş. Yani alkol içmiyorsam, mesela ben hiç alkol içmiyorum, ot gibi yaşıyorum Esat abiye göre, değil mi? Değil mi diyelim? Alkol kullanan bir kişi değilim. Hiç hayatım boyunca alkol kullanmadım. Hani alkollü hiçbir içeceği içmemişim. O zaman ben ot gibi yaşıyorum Kerim.
1: Yok, hiçbir şeyde
0: Esat abinin
1: olmaz.
0: Lafından çıkarak ortaya.
1: Bilmiyorum, yok. Esat abi bilmiyorum. Bazen öyle yazıyor.
0: Muhalefet lideri şey, ya. Vallahi billahi.
1: Ya bu muhatap ya, yani sanki bir şey eksik. Sanki alkol içmekle hiç, hayat daha güzelleştiriyor. Yani... Sadece o an biraz unutturuyor sana, olay bu. Onu da anlamıyorlar işte. Yani onun sadece bir anlık insana yardım olduğunu, ya işte yardımcı olduğunu ve yardımcı olmadığını da hala anlamıyorlar aslında. Daha çok zarar verdiğini, böbreklere özellikle alkol müthiş zarar verdiği
0: psikolog,
1: ortada.
0: Doktor, uzman doktor Kerim Bey. Evet.
1: Yok, uzman doktor değil, gidip internete bakın, olay bitti yani, orada her şey yazıyor.
0: Ama hayır, öyle deme. Mesela Fransız uzmanlar da diyor ki, bir kadeh şarap, ben kullanmıyorum yine söylüyorum, vücuda faydalıymış. Ama onu işte düzü, o bir kadehle başlıyor.
1: Şu var mesela, benim arkadaşlarım bazıları içiyor.
0: Evet.
1: Şimdi onlar mesela çok az hasta olanlar. Onu fark ettim. Artık o alkolden mi geliyor?
0: Bilmem.
1: Olabilir.
0: Sus.
1: Tabii ki
0: bütün millet başlayacak alkole seni yüzünden.
1: Hayır ya, yok. Hayır, içini mi temizliyor acaba diyorum. Bilmem. Olabilir. Alkol neticede. Olabilir. Şimdi kızlara bir söyle de, arkada herhalde Ece oturuyor değil mi?
0: Evet, Ece oturuyor. Görünüyor değil
1: ve
0: mi?
1: Ve Elif de oturuyor mu orada?
0: Hepsi oturuyorlar.
1: Hepsi oturuyor. He. Niye oturuyorlar? Orada mesela bak, biz görüyorum kalplerimiz çok az. Kalp atsınlar.
0: Aa, nereden?
1: TikTok'a girsinler, kalp atsınlar.
0: TikTok'tan kalp, ya boş ver, gerek yok. TikTok'ta kalp atmışlar, atmamışlar. Buna
1: atsınlar
0: mı takıyorsun?
1: Ama ya, aman, atsınlar çünkü beni,
0: biz radyo programıyız, sosyal medya programı.
1: Beni böyle
0: pohpollasınlar
1: ama ben öyle istiyorum. Ha, ya ben böyle
0: ben şimdi seni gaza getiriyorum. Dikkat. Şimdi
1: niye?
0: Kulaklarını iyi aç. İyi aç kulaklarını. Allah. Almanya'da bak, Almanya'da havalimanlarında, aha, kerosen krizi nedeniyle yaz aylarında uçuş iptalleri olacak diyor.
1: Hı?
0: 20 milyon süper. 20 milyon yolcu bundan etkilenecek. Hatta o hani ucuz bilet olayları var ya, en çok da onlar etkilenecek.
1: Yandı benim. O zaman benim uçağım yandı desene.
0: Ya bilmem. Ben bilmem. Dikkatli ol.
1: Çünkü
0: uçak biletini öyle gidip ben şuradan alırım, buradan alırım deme. En azından yarın bir gün kafasına ekşiyebileceğin Rize bürolardan git al. İnternetten
1: şimdi
0: alıyorsun, sonra ara ki bulasın.
1: Aldım. Aldım şimdi bak, Mallorca'ya uçacağım 7. ayda. O zaman desene, belki oraya da uçamayabilirim. Bak kalırım orada en kötü durumda.
0: Hiç bana gelmez. İstersen kal orada. Nasıl olsa internetin olduğu her yerde yayına bağlanıyorsun. Kerim sen kalp
1: vay
0: iste
1: be,
0: ben atarım demiş Weltnatur. Al.
1: Oo, teşekkür ederim. Bak
0: sirke
1: hemen atıyorlar.
0: Sirke içsinler, içlerini temizlemek istiyorlarsa. İçki zararlı, içmesinler demiş Çiçek diye bir.
1: Vallahi doğru. Ben de her zaman içerim zaten.
0: Sirke mi içiyorsun?
1: Elma sirkesi, evet.
0: Allah
1: elma
0: Allah. Ne faydası var?
1: Bayağı bir yakıyor.
0: Sen zayıflamak için içenlerdensin.
1: Ama zayıflamak için değil. Gerçekten içini
0: benimle
1: temizliyor.
0: Benimle konuşurken
1: bak,
0: düzgün konuş.
1: Ben,
0: kavga etmeyelim yayında. Aman istemem. Saygı isterim.
1: Şimdi anam yarabbim. Sen sabah sabah neydi? Allah Allah, ben bu işi anlamadım ki. Sana önerebilirim.
0: Milletin morali
1: mesela
0: düzelsin
1: ben,
0: ya.
1: Mesela ben her zaman duş yaptıktan sonra elma sirkesi dökerim kafamın üstünde mesela. Sana da öneririm.
0: Niye? Oğlum benim kafamda saç yok ki, ben kafama niye dökeyim?
1: Saçın için değil yani, kafanın üstünden dök yani. Normal okay, yüzünü tamam, böyle yolunu tamam, güzel tamam, yıka. Tamam. Bütün bakteriler, bütün nazarlar, her şey çıkıp gidiyor. Öyle düşüneceksin.
0: Bana nazar da değmez, bana bakteri de gelmez.
1: Allah.
0: Sen rahat. Ben öyle bir adamım abi. Ben teflon tava gibi bir şeyim. Peki.
1: Neyse, sen
0: Berna Hoca sana yazmış. Ne demiş?
1: Sana mı yazacak?
0: Dışarıda
1: vallahi hiç sana
0: kadar
1: yazmamış.
0: Soğuk.
1: Yazmış ki günaydın Kazım Bey. Bak evet. hiç benim üstüne bile anmamış yani. Ben ha, şimdi Berna Hoca'ya bozuldum artık yazmayacağım ona.
0: Yazma.
1: Bozuldum ha.
0: Ben biletimi aldım diyor. Kanarya Adaları'na gidiyormuş Esat abi. İki kişi 2450 euro ALS inclusive her şey dahil diyor.
1: Valla ben de 700 euroya gidiyorum Mallorca'ya 4 günlüğüne sadece biliyor musun?
0: Allah Allah.
1: Yani çok pahalı. 700 euro 4 gün sadece ha 4 gün.
0: Ben de Munzburg'tayım abi. Tatilimi Munzburg'da geçireceğim.
1: Allah'ım yarabbim ya. Neyse çok uzattık hadi
0: evet,
1: biz.
0: Hadi,
1: çok
0: uzattık. Yapalım. Efendim şimdi ilk adını soyadını yazan Rose Gül Mobilya'nın istediği hediyesini ona vereceğiz. İsteyene 150 euroluk hediye çeki, isteyene halı, isteyene ise yatak yorgan seti vereceğiz. Adını soyadını yaz sen kazan değil mi? Doğru mu Kerim?
1: Ja, bald geht's weiter jetzt hier auf Til Radio bei Merhaba Hamburg. Wir haben den türkischen Blog echt in die Länge gezogen, aber keine Sorge, alles wird natürlich auch auf Deutsch übersetzt. Deutsche Flughäfen warnen vor erheblichen Flugausfällen in der Sommer-Season aufgrund der anhaltenden Kerosinkrise. Die Flughafenbetreiber erklärten, steigende Treibstoffkosten könnten die Urlaubspläne von Millionen Passagieren beeinträchtigen. Bedeutet, wir reden da wirklich bundesweit rund um 20 Millionen Passagiere. Vor allem sind Billigflüge gefährdet. Also die können mit unter anderem mit der höchsten Wahrscheinlichkeit ausfallen. Also hauen wir mal auf Holz, ne? Und hoffen mal das Beste, dass das alles hoffentlich nicht unbedingt so kommt und wir keinen Kerosinmangel haben werden. Einfach mal hoffen und schauen, was daraus dann wird. Das Thema mit Alkohol und dem Verkauf vom Alkohol zieht sich natürlich auch nicht in die Länge, aber viele Nachrichten auch noch darunter, wo viele sagen, ja, wir sind der gleichen Meinung, das sollte wirklich nur in lizenzierten Fachgeschäften verkauft werden. Das ist auf jeden Fall interessant zu sehen und wirklich zu schauen, was ihr da uns schreibt. Vielen lieben Dank. Unter anderem haben wir ja seit letzter Woche Donnerstag auch Gäste aus der Türkei bei uns. Aus der Türkei, aus der Schule, aus der Berufsschule in der Türkei. Da bekommen wir ja immer über Erasmus Schüler geschickt. Vielen lieben Dank dafür. Und sind ja heute auch mit im Studio und ihre Lehrerin hat uns jetzt geschrieben, hat uns auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Sie ist auch in Hamburg, aber heute nicht im Studio. Im Studio sind nur die Schülerinnen Ece, Dedin und Elif und die helfen uns heute hier und da auch mit. Das freut uns natürlich immer mehr und wir werden natürlich in den nächsten Tagen die Schüler auch etwas näher euch kennenlernen lassen. Aber Kasim, ich glaube, langsam wird Zeit für eine Musikpause. Weil ich glaube, wir haben echt lang gesprochen.
0: Sevcan Ulu hanımefendi yazmış. Günaydın, teşekkür ederiz. Nurettin Güven, Rheinbeck'ten yazmış. Günaydın efendim. Şarkıdan sonra buradayız.
1: Eine kurze Musikpause und dann kommen wir wieder für euch zurück.

0: efendim. Mustafa Bey, günaydın. Nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Hayat nasıl gidiyor? Nerelerdesiniz?
1: Valla koşturmaca böyle, size zor yazıyorum trafikte.
0: Yazma abi, niye yazıyorsun? Allah Allah, sen bir sürü insan var yazmıyorsa, burası bir radyo kanalı, dinle.
1: Ben dedim kimse yazmıyor galiba, ben.
0: Kim?
1: Şansımı denesem acaba.
0: Bak, Derin burada yoruluyor, arada bir su için. Ah, değişmiş, ben Derin yanımda oturuyordu, tamam tamam. Diyor ki Elif'ti değil mi? Elif yanımda.
2: Elif geldi, Elif.
0: Elif geldi yanımda, şimdi o oturuyor, görüyor çocuklar. Tesadüfen aradık böyle yazanların içinden, siz çıktınız. Her şey yolunda mı?
1: Allah'a şükür, iyi. Koşturmaca gidiyor işte.
0: Ne işi yani, yapıyorsunuz?
1: Ben Stadtreinigung'da çöp arabası kullanıyorum. Trafik çok felaket.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hamburg temizse sizin sayenizde.
1: Yani.
0: Eyvallah.
1: Bayağı da uğraştırıyor yani.
0: Ne
1: bu
0: için aradınız bizi?
1: Yaşlanmamıştım.
0: Efendim?
1: Yok, siz beni aradınız.
0: Tamam, hayır, niçin yazdınız, o anlamda soruyorum.
1: Ha, ben Rozegül mobilyadan dedim, hediye şey.
0: Ne, hangisini istiyorsun? Madem öyle, siz Hamburg'u temizliyorsunuz, size istediğiniz, hani Almanlar diyor ya, Frei Auswahl, istediğini seçebilirsin. Tamam. Ne istiyorsun?
1: Ne var ki?
0: Abi Türkiye 5 yıldızlı otel var, bir ay boyunca. Her şey dahil. Niye gülüyorsun abi? Parasını sen ödeyeceksin. Ben mi ödeyeceğim? Allah Allah.
2: Kazan, niye insanlar o şeyi veriyorsun? Söyle işte gerçek fiyatları.
0: Evet,
2: ya.
0: Hemen söylüyorum. Mustafa Tıngır abimize söylüyorum. Eğer istersen evinize güzel bir halı verebiliriz. Onun dışında 150 euroluk indirim çeki verebiliriz. Yok, onları istemiyorum. Yorgan setimiz değişsin diyorsanız yastık yorgan seti verebiliriz. Hangini istiyorsun abi? Sen serbestsin.
1: Tamam, yastık yorgan setini istiyorum.
0: Peki, yazın buraya. Mustafa Tıngır yastık yorgan setini aldınız. Ofisimize gelip hediye çekinizi alın efendim. Tamam?
1: Okey, teşekkürler.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Hayırlı yayınlar.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hadi. Hamburg'u pırıl pırıl yaptığınız için. Eyvallah, hoşça kalın.
2: Das war Mustafa Zinkel am Telefon. Er arbeitet in der Stadtreinigung und wir haben ihn gerade einfach mal aus Zufall angerufen. Und dabei möchten wir uns natürlich auch bei allen Mitarbeitern der Stadtreinigung bedanken. Denn nur dank euch ist Hamburg so sauber, wie Hamburg nun mal ist. Und dank euch ist Hamburg die schönste Stadt der Welt. Ohne euch würden wir hier wirklich wahrscheinlich im Dreck sitzen und mit viel Müll uns auseinandersetzen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank an alle Leute, die in der Stadtreinigung arbeiten, die auch natürlich alle

0: dinleyiciler çoğunlukla uçak biletlerinin pahalı olduğunu söylüyorlar. Son başbakanımızdı değil mi? Davutoğlu. Davutoğlu burada Almanya'da bir mitingde Avrupa'da yaşayanlara uçak biletlerini Türk Hava Yolları'yla indirim yapacağız demişti. Hala bekliyoruz. Bakalım ne zaman yapacaklar Avrupa'da yaşayanlara. Sevgili Kerim.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim sana.
0: Bugün de bitti.
1: Yarın yine duyacağız.
0: Evet.
1: Bugün de bitti.
0: Evet, yarın
1: hafta sabah. Bitti yine. Hafta bitti
0: bak. Kısa hafta değil mi?
1: Yarın son gün.
0: Evet, kısa hafta.
1: Bugün yani bugün çalıştığımda evet. Herkes. Evet. Yarın zaten vızır vızır geçer.
0: Geçer diye. Geçer. Neler geçmedi
1: geçer,
0: ki?
1: Gider.
0: Aman neler vallahi. Geçmedi bu hayatta sevgili.
1: İşte, işte neler geçmiyor ki bu da geçmesin.
0: Takma kafana bak saçların dökülüyor.
1: Aslında saçlarım senin yüzünden döküldü zaten de ona herkes diyor. Saçlarımı sen döktün. Aslında bak buradan sonra ne yakışır biliyor musun bu yağmurlu günde? Sen şarkı koydun herhalde değil mi
0: evet,
1: ama?
0: Evet.
1: Aslında böyle bir bu da geçer şarkısı iyi yakışırdı. Şimdi biliyor musun?
0: Yok abi ben gidiyorum artık tamam. Bugünlük ben biraz sakinlemem lazım. Ben bugün çok sinirliyim.
1: Sen niye sakinleme yoksa?
0: Ben bugün çok gerginim tamam mı? Bugün beni çok
1: gergin olmana gerek yok.
0: Veda edelim.
1: Ben seni çok seviyorum.
0: Biliyorum teşekkür ederim.
1: Allah senin başımızdan eksik etmesin.
0: Cümlemizi. Görüşürüz.
1: Görüşürüz. Ja, von heute war's das von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch Tidiradio einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Heute gab es viel Smalltalk mit mir und Kasim. Also mal wieder was ganz anderes. Um ehrlich zu sein, wir haben natürlich auch ein paar Nachrichten durchgegeben, aber wie ihr seht oder wie ihr gehört habt, sind die Nachrichten wirklich keine Nachrichten, die jetzt einen in den Morgen motivieren oder in den Morgen wirklich schön reinstarten lassen. Wir reden wirklich über Nachrichten mit hier und da Kerosinmangel, das Wetter, was jetzt nicht unbedingt mitspielt, ein Krieg, der irgendwie immer noch nicht beendet ist oder zwei Kriege, die nicht enden. Also alles irgendwo nicht unbedingt Nachrichten, die man wirklich durchgeben möchte, deswegen entschuldigen wir uns irgendwo bei euch, dass wir keine besseren Nachrichten geben können, aber wir versuchen euch zumindest mit diesem Smalltalk, mit diesen Witzen zwischen uns zumindest etwas besser in den Tag starten zu lassen. Ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen Morgen. Passt euch auf, bleibt gesund und bis dann.
0: Tschüss. Efendim, kendinize iyi bakıyorsunuz. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde sağlıkta bir sorun olmazsa biz burada olacağız. Hoşça kalın.
1: Bis dahin. Tschüss.
0: Az sonra Arif Güven Showtime başlayacak bizim internet radyomuzda. Akşam üzeri saat 17'de sohbet programımız var biliyorsunuz internet radyomuzda. Himmet Keklikçi abimiz de stüdyo konuğumuz olacak. Onunla birlikte sohbet edeceğiz. Bekleriz. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Başbu, Arif Güven Showtime'ı sunar.
1: Arif Güven Showtime.
2: Merhaba Arif. Neden benim ismimi söylemiyorsun? Ben Hamburg'dan bir şeref. Unutma beni. Çok küstüm sana. Hastasıyız dede.
3: Arif, ben Özgür. Hamburg'dan selamlar. Bize selam yok mu? Otobanlarda seni dinliyoruz.
4: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
5: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
1: Arif Güven Show.
6: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
7: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
8: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
9: Abilerin bir tanesi Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Live Güven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre G-Lop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun susun, başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
1: Muhabbetine bayılacağınız,
3: enerjisine şaşıracağınız,
1: güleceğiniz, eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
4: Çiçeğim, ben mi sen mi sen? Bayanlar ve baylar, radyomuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfisinizdir. Değilseniz de hakikaten söylüyorum. Yapacak hiçbir şey yok abi. Tabii canım. Hayatın böyle bir gerçeği var, biliyorsunuz değil mi? Herkes mutlu olacak diye bir şey yok abi. O yüzden ağlayıp durmayın lütfen ya. Öyle değil ya. Yok ya, şunu söylemeye çalışıyorum. Sevgili dinleyenler, çok da kasmamak lazım ya. Vallahi söylüyorum. Yalnız doğuyoruz, yalnız öleceğiz. Relax olabildiğince hem de. Yettik gari, buradayız. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Canım kardeşim. Bu aralar mevsim geçişi olduğu için herhalde olabilir diye tahmin ediyorum ama bilmiyorum abi ya. Var mı sizde de, ne bileyim, var mı böyle bir işe gitmeme durumları? Valla dışarısı mis gibi. Sabah yataktan kalkıyorum. Kalkar kalkmaz şöyle bir kendime check-up yapıyorum. Bir yerim boş ver oğlum. Salla işi, yat diyor. Diğer yanım, valla o taraf çok doğru söylüyor diyor. Çelişkide bile kalmıyorum, vallahi söylüyorum ya. Ama her şeye rağmen hakikaten söylüyorum, yine kalktık, yine buradayız yani. Kurban oldum. Malum, bugün de oyuna başlıyoruz. Kuralları biliyorsunuz, siz hepiniz, ben tabii ki tek, yine. Yine tek abi. Mahalle maçlarında böyle söylüyorduk ya çocukken. Hadi oğlum, siz hepiniz, ben tek, göreceğiz falan diyorduk. Tabii canım ya. Bizim mahalleye çok güzel bir kız gelmişti abi. Herkes tabii şimdi maç yapıyoruz. Kendisini kıza ispat etme durumunda. Benim arkadaşım, vallahi söylüyorum, takım elbiseyle kalecilik yaptı yani. Şimdi düşünüyorum da, hayvanın akıllısı ilginç gelmiyor ama insanın aptalı hiç şaşırtmıyor yani. Dur oğlum, sloganlardan birisini bulalım, başlayalım. Ne diyoruz? Kurban olduklarım, olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi cümlesini zamanın padişahlarına bile söyleten sağlık ki her şeyin başı. Umarız bugün boyunca da sizlerle birlikte olur. Tıpkı bir ömür boyu sizlerle birlikte olmasını temenni ettiğimiz gibi abi. Sağlıklı, keyifli, güzel, mutlu bir günümüz olsun inşallah ya Rabbim. Bakacağız, memlekette ne oluyor de bitiyor, gezegende ne oluyor de bitiyor. Haberleri biliyorum. İlkokulda bize şey diyordu öğretmenlerimiz, kavga edince neyi paylaşamıyorsunuz falan diyordu ya. Evet, böyle azarlıyorlardı bizi. Ben bütün ülkeyi böyle azarlayasım var vallahi böyle. Ya neyi paylaşamıyorsunuz diye vallahi fırça atasım var yani. Oy oy. Var, bir dünya haberimiz var. Olabildiğince relax. Ne kadar relax olabiliyorsak tabii, bir de böyle bir durum var. Benim en özendiğim insan tipi, gerçekten söylüyorum, gamsız insanlar vardır ya böyle. Tabii canım. Bak, ne olursa olsun babacığım, onun hafızasında, onun gündeminde 3 saniye yani. Tabii canım. Bayılıyorum aslında öyle gamsız insanlara. Evi yansa üstüm duman koktu falan diyecek yani. Tabii canım. Allah bana o özelliği yüklememiş yavrum. Hakikaten söylüyorum. Gerçi ara ara bunu hatırlatıyorum. Allah beni yaratırken sürekli next tuşuna basmış abi. Spor next, müzik next. Yani hiçbir özelliğim yok abi. Bazen bakıyorum. Var var, bir tane özelliğim var. O özellik de şu. Sevgili dinleyenler, bak özelliğimi söylüyorum. Hakikaten söylüyorum. Beni bilmeyenler varsa. Ya tanısınlar beni. Benim en baba özelliğim, yavrum, tokken yemek yiyebiliyorum. Yani. Tabii canım. Hani yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Benim mide yemeğe doymuyor. Ben de size doymuyorum, kurban olduklarım. Şimdi şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Sevgili dinleyenler, bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden güzel insanlar, çok çok teşekkürler, vallahi söylüyorum. Malumunuz, Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok paralar kazandığınız harikulade keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Seyir halinde olanlar, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Öğrenci kardeşlerimize, öğretmenlerimize başarılar. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, çiftçimize, yavrum ev hanımına, emek veren, çalışan herkese Allah kolaylık versin yavrum. Bir de tabii ki de klavye kahramanı arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Bakıyorum abi programa girmeden önce gelen mesajlara, yine güzel, yine güzel ya valla. Bak biri şey yazmış, stüdyoda para mı buldum, bu ne enerji? Tabii canım ya. Bak enerjiye bak abi, sanki lotodan para tutturmuşum gibi değil mi? Yani böyle... Başlayalım mı gençlik? Sevgili dinleyen kurban olduklarım, orada mısınız? Yavrum göremiyorum, o yüzden soruyorum. Yani. Alo. Alo, arka taraf sesim geliyor mu? Konserlerde bunu şarkıcılar yapıyor ya, bayılıyorum abi. İşte diyor ki evleniyor, eğleniyor muyuz? Bütün bir kalabalık şey diyor. Evet. Duyamıyorum diyor. Ya, yavrum bilmem kaç bin kişi aynı anda bağırıyor. Duyamıyorsan bence müzik hayatını bir daha gözden geçir. Yani. Evet abi, 1, 2, 3 tıp diyoruz, yolculuk başlıyor. Hadi 1, 2, 3 tıp.
0: Günaydın Arif, Bavine tavukları yemlemeye gidiyorum. Yolda seni dinliyorum. Tavuklara da seni dinleteceğim. Daha çok yumurtlasınlar diye.
3: Arif abi seni çok seviyorum. Ben hep okula girerken seni dinliyorum. Seni çok seviyorum Arif abi. Seni çok seviyorum Arif abi. Sen benim öğretmenim sayılırsın. Çünkü ben hep okula giderken sen bana bir sürü şey öğretiyorsun.

0: Güven Şovtay. Bayanlar baylar, radyonuzun uzun sesini olabiliyorsa birazcık daha. Hadi baba. Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenler, malumunuz biliyorsunuz bunlar ısınma turları ilerleyen dakikalarda her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Hadi bakalım. Şimdi bizim en sevdiğimiz bölüm, hem sosyal medya adreslerimizi sizlerle paylaşıyoruz hem de aynı zamanda kimler nerede takipte şöyle bir bakıyoruz. Bir nevi yoklama diyoruz biz buna. Öncelikle 0530 071 43 55 biliyorsunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Hadi bir daha 0530 071 43 55 canım ciğerim. Ekleyin telefonunuza. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlar varsa adresimiz tabii ki de belli. Programımızın adıyla Instagram'da bizi bulabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime yazdığınızda mutlaka çıkacaktır. Facebook beğeni sayfası Arif Güven Showtime. Twitter @Arif Güven. Evet abi, Twitter @Arif Güven. Buyurun, yine ne kadar güzel toplanmışız. Çok çok teşekkürler gençlik. Vallahi söylüyorum. Manavgat'tan selamlar. Patron, açtık buradayız. Kurban olduğum, teşekkürler. Buyurun, Uşak'tan selamımız var. Edirne aynı şekilde. Nevşehir burada. Patron yaz yoklamaya. Eyvallah, kurban olduğum. Balıkesir, Bandırma. Çok çok teşekkürler. Düzce'den selam var. Çanakkale, Biga burada. Patron. Canım kardeşim, Çanakkale Biga'da bizlerle birlikte olan temizlik görevlerine abi bir şarkı demiş ya. Kurban oldum, ben bir dünya şarkı çalacağım şimdi. Sen istediğini seç. Sebebini sorarsam namerdim, ne diyeyim ya. Buyurun. Valla Londra'dan selamlar. Burada. Yozgat burada. Tokat'ı yaz baba. Eyvallah. Konya, Karaman. Bolu'dan selamlar abi. Nazilli burada. Mardin, Elbistan. Kurban oldum. Yalova. Akçay. Burhaniye. Selam olsun Burhaniye'de bizlerle birlikte olan bütün güzel insanlara. Buyurun. Ünye baba, Ünye. Yettik gari. İnegöl. Eskişehir, Konya, Erzincan, yaz bizi yoklamaya. Nihat'ım yazdım bile, kurban oldum. Afyon Karahisar'dan selamlar abi. Adıyaman, Adıyaman. Viyana, kurban oldum. Bütün gurbetçilere selam olsun burada. Almanya. Adana, Adana. Eyvallah. Buyur. Bak ne güzel abi. Trabzon'umuzdan selamlar var ya. Kurban oldum. Canım kardeşim, çok çok teşekkürler. Aa, buralarda, yaylalarda seni dinliyoruz gav. Hadi lan oradan. Bak ben... Ne bu? Bangladeş burada. Gülücük gülücük gülücük. Yemezler yavrum. Telefonun... Bu ne? Dur bakayım. Aliya burada. Çiçeğim. Ferhat'ım. Güzel insan. Canım kardeşim benim. Bütün taksicilere çok çok selam olsun. Enerjik abi. Yine gülmeye başladım. Sesini duymamız yeterli diyor. Çok çok teşekkürler. Sen bir de benim kalçalarımı gör yavrum. Taksiden inemiyorum abi. Mola vakti. Eyvallah, kurban olayım. Kazasız belasız olsun inşallah. Hoş geldin cancağızım. Kolay gelsin. Yanında çalışan el... Ne bu? Dur bakayım. Yanında çalışan... Elvan'ı da yayına bağladım. Aha, anladım. Elvan'ım, aramıza hoş geldin. 1436 Gülay'ım, Yalova selam olsun. Ben de geldim. Yayın bitesiye kadar buradayım. Al yoklamayı abi. Eyvallah, kurban oldum. Şahin Karabulut, Antakya. Bu ne? Dur bakalım. Kalkım Çanakkale. Yavrum, ses kaydı yollamışsın ama. Diyorum ya, bazen açılıyor bazen açılmıyor. Senin ses kaydın açılmadı. Bakayım. Merhabalar. Düzce'den kocaman selamlar. Teşekkürler gençlik. Vallahi şükürüm ya. Bu ne? Dur bakayım. Nevzat'ım, kurban olduğum, yine helal olsun haberiyle gelmiş. Al bak, tokken bile yemek yiyebilen varlık, hoş geldin diye. Beni de al yoklamaya. Selamlar Danimarka, Şükran, kurban olduğum. Selam olsun Danimarka'ya. Merhabalar, hoş geldin. Borno'dan selamlar. Serpil, hoş geldin canım benim. Ay kurban olayım ya. Bak diyor ki, havalar sıcak, pişik olma, dikkat et. Güzelim. Bu aralar malumunuz eczaneden en çok satılan şey herhalde pudradır, bilmiyorum ya. İyi yayınlar çiçeğim, eşinin Hollanda'ya selam olsun. Ömer'im gelmiş, kurban olurum ya. Arif Güven Zam Time, hoş geldiniz. Var yavrum, hakikaten söylüyorum, bugün yine var mı var, anlatacağım. Dur bakayım, yaz yoklamaya ben de buradayım başkan. Balıkesir'den Hakan, kurban olduğum, çok çok teşekkürler. Balıkesir'e selam olsun Hakan. Abi internetten dinliyorum. Sıkıntı var. Ulaşamayanlar var. Var mı internette şu anda sıkıntı? Ben yok diye biliyorum da bir dinleyenler internet üzerinden bir haber versinler bakalım. Galiba yok ya. Bir tek sende sıkıntı olmuş olabilir. Bir kontrol et. Bu ne? Bakın. Berlin dinleme de burada. Mürvetim hoş geldin. Hatay burada. Yaz beni yoklamaya. Buradayım çiçeğim. Sevgili dinleyenler. Buradayız diyoruz ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sakın olabiliyorsa hiçbir yere ayrılma.
1: Kırklar elinden bildiriyorum Arif abi. Mümkünse trafikte kırmızı ışık sarıya döndüğü an kornalara abanmayalım.
2: Selam Arif Güven. Ben Pendik'ten Murat. Benim sosyal mesajım trafikle alakalı. Yolda giderken önümüzdeki araçların birden durması, sağa sola sinyal vermeden durması, bundan şikayetçiyim. Teşekkür ederim.
3: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Arif'im. Ben kamyon şoförüyüm. Trabzon'dan arıyorum. Adım Kaburan'dan Hüseyin. Bütün şoför arkadaşlarımızı lütfen saygıya davet ediyorum. Seni ilk kez dinliyor. Seni seviyorum.
4: Sevgili Arif, şu ana yolda sol şeritten 20 kilometre hızla gidenlere bir bağır şuradan Allah rızası için ya.

İstanbul 3. Havalimanı'nda Mehmet Ali Doğan, lütfen trafikte kuralları ihlal etmemeye, yayalara yol vermeye ve radyoda Arif Güven'i dinlemeye önem gösterin.

0: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
1: Arif Güven, Show'da.
2: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
3: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
4: Selam Arif Güven, Löbürgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
5: Ben Merve.
6: Ben Cansu.
7: Ben Müşra.
8: Ben Aslı.
9: Ben Tuğçe.
10: Ben Şennur.
4: Seni dinlemekteyiz. Seni dinlemekteyiz.
11: Arif Güven Showtime.
12: Arif Güven Showtime.
13: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
11: Arif Güven Showtime.
14: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
6: Hey! İşini daha fazla

0: Nokta DE Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
2: Arif Güven Showtime.
3: Arif Güven Showtime.
1: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
2: Arif Güven Showtime.
4: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
5: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah emanet ol.
6: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
2: Arif Güven Showtime.
7: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
8: Selamünaleyküm Arif abi, Giresun Gürada'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
9: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
10: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
11: Selam, Kırklareli'nden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
2: Harika.

0: hanımlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven...
1: Buyurun. Buradayız. Bir fotoğrafımız var. Ben de buradayım, Almanya'dan Gülten. Ay kurbanım, köpeğinin fotoğrafını yollamış ya. Selam olsun. Abi günün şu anda mükemmel. Borsalar hareketli, tam istediğim gibi diyor. Eyvallah kurbanım. Bugün bolca fotoğraf var ya valla. Buraya gelirken böyle bir yolda story attım, dedim ki aslanlar gibi yayın yapmaya giden programcınız ben yazdım. Hemen karşılık gelmiş, diyor ki aslanlar gibi mutlu yayıncısını bekleyen dinleyici de mutlu çiçeğim. Ay kurbanım ya. Çok çok teşekkürler gençlik. Şimdi bakalım biz memlekette ne oluyor ne bitiyor. Canım kardeşim, haberler. Hangi haberleri seçtik bakalım. Bu ne oluyor, ben anlamadım. Hakikaten söylüyorum ya. Bu sürekli dışarıda açık mekanlarda, tövbe yarabbim, ilişkiye giren insanlar var. Evet abi. Dün bolca bahsetmiştik. Millet delirdi abi. İstanbul Ümraniye Altınşehir metro durağında buyurun ilişkiye giren çift sosyal medyanın gündemine geldi. Bunun sebebi ne? Niye dışarıda bu iş yapıyoruz? Belki de ev kiraları çok fazla arttığı için olabilir mi? Evet abi. Dün bolca bahsettik. Bebek sahilde vardı. Bankta çırılçıplak oturan bir abi vardı. Şimdi buyurun metro durağında çiftleşen bir çiftin görüntüleri var. Dedim herhalde abi, hakikaten söylüyorum, insanlar çıldırdı. Ya ev kiraları çok fazla diye artık, hani ne bileyim. Bu durum nedir? Bakacağız. Sonra buyurun niye böyle yapıyoruz? Sevgili dinleyenler, Türkiye'de ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde artık bir şey söyleyeceğim. Yataklar doluymuş, biliyor musunuz? Ya yer yok yani, hani bunu söylemeye çalışıyorlar. Türkiye'deki ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde yataklar dolu. Tevekkili biz de boşuna demiyoruz, hani dışarıdaki bu izdiham ne diye. Al. Sinirliyiz, gerginiz. Ünye'mizde, canım kardeşim, Ordu Ünye'ye şöyle bir gidelim. Çünküsü husumetli olduğu kişinin aracını, otomobilini iş makinesiyle ters çevirdi. Görüntüleri de var. Hakikaten söylüyorum. İş makinesi kepçeyle geliyor abi. Arabayı ters çeviriyor. Vallahi adam da bu arada içinde yani. Anlatırım. Buyurun, alışveriş tutkunu borcu için çektiği krediyle... Bak şimdi, hani böyle bir şey varmış, hastalığı varmış arkadaşın. Neredeydi? Denizli. Denizli Merkez Efendi'de. 37 yaşındaki Filiz diye bir hanımefendi. Yavrum sürekli alışveriş yapıyormuş. Böyle bir hastalığı varmış. Dolayısıyla bakıyor, aha borçlar bayağı bir birikmiş. Demiş ki bu borçları kapatmak için ne yapmak lazım? Kredi çekmek lazım. Kredi çekmiş. Onunla da alışveriş yapmış ya. İcralık oldu. Anlatırız. Yavaş yavaş deliriyoruz yani. Buyurun, bizde bunlar olurken mesela yurt dışında ne oluyor diye bakıyorum. Yavrum İspanya'da mesela şöyle bir haberimiz var. İspanya'da müşteriyi telefonda 3 dakikadan fazla bekleten şirkete 100 bin euro ceza kesilecekmiş bundan sonra. Hani bankayı arıyoruz. Ne bileyim abi, GSM operatörünü arıyoruz. Bizi bekletiyorlar ya böyle. İspanya'da mesela müşterisini telefonda 3 dakikadan fazla bekleten şirketlere 100 bin euro ceza geliyormuş. Vay be. Bu ceza burada uygulanacak olsa herhalde hiçbir şirket bizim telefonumuzu açmaz yani. Anlatırım. Yine bir üç kağıt hikayesi var. Diksiyon eğitimi de almış. Niye diksiyon eğitimi alıyor? Çünküsü... Bakın, Adana'da Aslı A. Kendisini Cumhurbaşkanı'nın danışmanıyım yalanıyla insanlara tanıtmış. Milyonluk vurgun yapmış. Şimdi insanlar da hani... Lan Cumhurbaşkanı'nın danışmanı yani, ona göre hani... Müsilaj adı verilen operasyon kapsamında Adana'da gözaltına alınan Aslı A kendisini Cumhurbaşkanı danışmanı olarak tanıtıp 30'dan fazla kişiyi 3 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Sahte danışmanın bu iş için diksiyon eğitimi aldığı... Ki abla bak şöyle bir şey de yapmış mesela, bak diyor ki işte sahte danışmanın diksiyon eğitimi aldığı, evet, mağdurları giyimi ile etkilediği de öne sürülüyor. Yavrum bugün çok güzel giyinmişsin diye para mı vermişiz ablaya yani? Buyurun. Ha Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberi. Tanıştığı kadının ikram ettiği suyu içince bayılan iş insanı banyoda çıplak vaziyette uyandı. Abi insanlar neler yaşıyorlar kurban oldum ya. Benim böyle bir haberle abi memleket gündemine geldiğimi düşünsene. Ünlü radyocu tanıştığı kadının ikram ettiği suyu içince bayılıp kendisini çırılçıplak işte banyoda buldu falan hani. Bu ne rezilliktir ya. İzmir Ödemiş'te anlatırız. Tabii ki de olmazsa olmazımız ne var kurban olduğum hırsızlarımız. Mesela bak Eskişehir'de inanılmaz hırsızlık ne olmuş? Yavrum mezarlık kapılarını çalmışlar ya. Yani çalmışlar bakmışlar kimse yok demişler o zaman çalalım yani. Buyurun. 1700 yıllık oyma taştan. Şimdi 1700 yıllık böyle bir

0: haber başlıkları bu kadar yeterli olmuş olsun. Dediğimiz gibi daha bir dünya haberimiz var. Kurban olduğum sen yeter ki hiçbir yere tabii ki de ayrılma.
1: Bütün radyo programları bir yana, sen bir yana Arif Güven. Bence git annene babanı mahkemeye ver. Yeni adın renk olsun. Renk olsun. Herkesin hayatına renk kattın be Arif Güven. Helal sana.

havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz hepimiz memleketimizin haberleri. Şu haberle bir başlayalım abi, son zamanlarda niye böyle bir şey olmaya başladı ya? Sürekli aynı tarz haberleri okuyoruz ama yapacak bir şey yok abi. Bu gündem bu. Malumunuz bu cep telefonuyla kadınların görüntülerini çeken yabancı uyruklu arkadaşlardan sonra biz de mi bu akıma uyduk? İstanbul'da otobüste gizlice kadının fotoğrafı çekerken yakalandı. İki çocuk babasıyım yapmayın diye yalvardı. Buyurun. İstanbul Beykoz'da bir şahıs otobüste gizlice kadın yolcunun bacaklarını çekerken yakalandı. Otobüstekilerin müdahale ettiği şahıs mühendisim ben iki çocuk babasıyım yapmayın özür dileyelim diyerek yalvardı. Çünkü bazı siteler bu arkadaşın suratını puslayarak buzlandırarak vermişler.

0: Bazıları hakikaten olduğu gibi vermiş. İyi yapmışlar abi. Görsün, herkes görsün. İstanbul'da sabah saatlerinde Beykoz'da hareket halindeki otobüste skandal bir olay yaşandı. Bir şahıs gizlice elbise giyen kadın yolcunun bacaklarını çekerken yakalandı. Otobüste bulunan bir yolcunun müdahale ettiği şahıs, "Ben mühendisim, iki çocuk babasıyım, yapmayın, yalvarırım, özür dilerim" diyerek yalvardı. Önce şöyle bir şey oluyor. Abi böyle bir şey yapmadığını söylüyor. Sonra diyorlar ki "Ver bakalım şu telefonu" ve telefonu açıp bakıyorlar abi. Hakikaten çekmiş mi çekmiş. Diyorlar ki "Peki bu ne yani?" Fotoğrafı çekilen kadın yolcu da "Fotoğrafımı çekmek ne demek?" diye bağırıyor. Haklı. "Sen kimsin abi, benim fotoğrafımı niye çekiyorsun?" Tacizci şahsın cep telefonunu kontrol eden yolcu galeride fotoğrafın çekildiğini doğruluyor, görüyor. Yolcu "Bu fotoğraf ne, iki çocuk babasıyım diyorsun, kızın fotoğrafını çekiyorsun" diyerek tepki gösteriyor. İhbar üzerine gelen polis tacizciyi malum biliyorsunuz gözaltına aldı, karakola götürdü, sonra serbest kaldı. Oy kurban olurum ya. Şimdi... Verin abi görüntüyü, komple verin ya. Vallahi söylüyorum. Verin. İnsan içine hani... Çünkü bazıları şey diyor şimdi, ya işte bunun çoluğu var, çocuğu var, işte rencide olacaklar. Yavrum olsun, zaten amaç da bu. İnsan içine çıkmasın yani, bunu sağlayalım abi. Sırf elbise giymiş de bir kadının fotoğrafını çekiyorsa, zaten bu arkadaşım, bir şey söyleyeceğim, bu zihniyetteki bir adamın topluma karışması gerekmiyor bence. Evet abi, otursun evinde abi. Otursun, utansın, istediği kadar utansın yani. Sonrasında haber bak şöyle devam ediyor. Otobüste kadın yolcunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şahıs adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Bu sefer geç bırakılmış bence, bilmiyorum yani. Buyurunuz. Denizli'de üstsüz alışveriş yapan kadın haberi vardı. Sonrasında bu arkadaşı da serbest bırakmışız. Dediğim gibi bu ara insanlar hakikaten çıplak vatandaşa dönmeye başladık ya. Herkes soyuruyor yavrum. Denizli'de sabah, hatta şöyle söyleyelim, sabaha karşı taksiden indikten sonra üstsüz şekilde girdiği marketten alışveriş yapan kadın, emniyette ifade verdikten sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sabaha karşı 05 sıralarında Pamukkale ilçesi Çamlaraltı mahallesinde olay meydana geliyor. İddiaya göre marketin önüne bir araba geliyor. İçinden üstü olmayan bir abla iniyor. 43 yaşındaki M.B. Hiçbir şey yokmuş gibi gayet rahat abi markete giriyor. Marketteki çocuk da şaşırıyor. Bir tane müşteri var, o da bakıyor, o da şaşırıyor yani. Yarı çıplak bir şekilde markette alışveriş yapmaya başladı. Market çalışanı ve müşteriye aldırış etmeden gayet rahat tavırlar sergiliyor kadın böyle. Sonrasında kimliği tespit edilmiş, ifade vermiş, serbest kalmış. Şimdi bu çıplaklık haberlerine ilk başta tamam hani şaşırdık falan, hani tepki gösterdik de artık yavrum biraz sıkmaya başlamadı mı bu haberler? Ya da diyorsun ki bu bir şey mi? Hani bir, ne bileyim abi, bir oyun var da biz de bu oyunun bir parçası falan mıyız yani? Çünkü benim çözemediğim, benim anlamadığım şu, bu tarz haberler peş peşe gelmeye başladı biliyorsunuz yani. Bu işte bir gariplik yok mu sevgili dinleyenler? Vallahi benim aklım basmıyor. Basıyor yani kafamda tabii ki. Niye böyle olduğuna dair fikirlerim var ama bilmiyorum yani. Ülke iyice, hakikaten söylüyorum, Amerikan Pastası filmi vardı ya. Biliyor musunuz ki sıkı dostlar ya da ne bileyim abi sinema severler mutlaka biliyorlar. Vallahi ülke iyice Amerikan Pastası'na döndü yani. Var kurban olduğum, bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Olabiliyorsa sen sakın hiçbir yere ayrılma.
1: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
2: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
3: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: Halit merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
1: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
2: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
3: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
4: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
5: Arif Güven Showtime.
8: Radyo merhaba, reklamlar.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Hey, işini daha fazla

0: Radyo.de. Radyo merhaba. Seni herkes duysun. Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Kuzey

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
5: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
3: Arif Güven Showtime.
6: Antalya Manavgat'tayız, okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz, biz de buradayız Arif abi.
7: Arif abim. Zeburgazlıyım, Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben seni dinliyorum. İyi yayınlar, seni çok seviyoruz.
8: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
9: Bu korna senin için Arif Güven. Melemen Elvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
10: Arif seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
11: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Show'da. Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Evet, şimdi şöyle bir bakalım. Memlekete ne oluyor da bitiyor canım kardeşim. İstanbul Umraniye Altınşehir metro durağında ilişkiye giren çift sosyal medyada gündem oldu. Haberi böyle vermişler. Türkiye İstanbul Bebek sahilinde güpe gündüz bir vakitte ilişkiye giren çiftin görüntülerini konuşurken başka bir görüntü de İstanbul Umraniye metro durağından gelmiş. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde metro istasyonunda cinsel ilişkiye giren çift görüldü. Türkiye ilginç haberlerle sarsılmaya devam ediyor. Hakikaten söylüyorum, niye böyle bir şey yapıyoruz ya? Oğlum bize memleketçe büyü mü yaptılar, ne yaptılar bilmiyorum ki yani. İstanbul Bebek'te gündüz saatlerinde cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri kamuoyunda ana konusu haline gelmişti. Şahıslardan biri tutuklanırken diğeri ise akıl sağlığı yerinde değil iddiasıyla hastaneye sevk edildi. Bebek olayının şokunu atlatamayan bizim memleketimiz şimdi de Umraniye'den gelen canım kardeşim görüntülerle sarsıldı. Akşam saatlerinde çekilen görüntülerde Ümraniye Altınşehir metro durağında karanlığa bakan bölümde bir çiftin cinsel ilişkiye girdiği görüldü. Görüntülerde çift duvarın... Ya arkadaşlar... Babacım niye böyle bir şey yapıyoruz ya? Ha? Kurban oldum. Artık bu işi dışarıda alenen yapacak halimiz yok herhalde. Ama diyorum sebebi belki de artan ev kiraları olmuş olabilir, bilmiyorum. Hani bir de hep şeyi söylüyoruz ya, arkadaşlar her geçen gün fakirleşiyoruz falan diyoruz ya. Dolayısıyla da hani buradan yola çıkarak böyle bir söz var. Bilenler mutlaka biliyorlar. Hani zengin parasıyla fakir karısıyla oynar diye. Yavrum fakirleştiğimiz için artık hani bu oyunu dışarıda yapmayalım ama. Yani. Tabii canım. Niye bir insan bunu yapar abi? Niye? Ben söyleyeyim şimdi, hep buraya kadar makara tukaraydı. Valla işte bu durum tam anlamıyla Allah'tan korkmamak, kuldan da utanmamak yani. Ne diyeyim? Lan bu kadar da olmaz artık diyorum. Ertesi gün bir şey oluyor. O vallahi olmuş diyorum yani. Buyurun buna bakalım bir. Canım üyem, kurban olduğum, husumetli olduğu kişinin arabasını iş makinesiyle ters çevirdi. E.Ç. kullandığı iş makinesi ile iddiaya göre aralarında husumet bulunan Onur D. yönetimindeki arabanın plakasını vermişler. Geçelim, arabanın önünü kesti. Önce bir arabayla geliyor. Daha doğrusu hani arabanın önünü iş makinesiyle kepçeyle kesiyor. Otomobille geri manevra yapan Onur D. bir iş yerinin önünde park halindeki arabaya çarpıyor. Bu arada E.Ç. iş makinesinin kepçesiyle içinde sürücü haricinde bir kişinin daha bulunduğu arabayı kepçeyle bildiğin abi ters çeviriyor. Yani ters dönen arabadan çıkan Onur D. iş makinesinin sürücüsünü durdurmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. E.Ç.'nin kepçeyle tekrar vurduğu araçta bulunan Onur Ç. de kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Olayda yaralanan Onur D. Onur Ç. Ünye Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. İnşallah ciddi bir şey yoktur. E.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Hakikaten söylüyorum ya. Abi geliyor kepçeyle, artık kime kızdıysa ki... Onur Ç.'ye kızmış. Velhasıl arabasını kepçeyle langırt diye bir ters çeviriyor yani. Ne oluyoruz? Kurban olduğum. Buyurun. Bak gerginiz diyoruz ya. Daha da abi şimdi sıcaklıklar artacak. Sıcaklıklar artınca sinir katsayımız da elbette artacak. Tabii canım. Ki buradan bütün esnaflara da hakikaten söylüyorum. Böyle seslenmek istiyorum. Şimdi işini çok severek güler yüzle yapanlar elbette vardır da. Bu sıcaklardan dolayı herhalde bir tık daha böyle bir... Ya bir iş yerine giriyor. Bak giriyorum bakkala mesela, sallıyorum. Selamünaleyküm, hayırlı işler diyorum. Ben diyorum. Abiden tık yok yani. Surata bakıyorum, surat bir karış. Hani şey zannediyorum, diyorum oğlum herhalde benden de az önce birisi buraya girdi. Abiyi soydu gitti yani. Öyle bir ifade var. Diyorum ki abi bak selamünaleyküm dedim ya. Sizden dedim bak hiç tık bile çıkmadı. Suratıma baktı. Sıcak dedi ya. Ben şimdi sana selamünaleyküm demek için ne yapayım abi? Ocakta mı geleyim, şubatta mı geleyim, ne yapayım yani? Velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Daha da hava sıcaklıkları artacak. Dolayısıyla da çok daha böyle öfkeli haberler duyacağız. Al bak. Kocasına kızdı, öfkesini arabadan çıkarttı. Yavrum. Ya memlekette araba bile şiddet görüyor, anlatabiliyor muyum? Yani hani insanları geç, hayvanları geç, araba bile şiddet görmüş. Arabaya şiddete hayır. Adana'da eşiyle tartışan bir kadın öfkesini kocasının arabasından çıkarttı. Kilit parke taşıyla araca dakikalarca zarar veren kadın saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre Adana Seyhan ilçesinde olay meydana geliyor. İddiaya göre BK isimli genç kadın bir süre önce eşi SK ile tartıştı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İsimlerinin kısaltması da hakikaten çok enteresan değil mi ya? BKSK yani. Evet abi. İsimlerinin kısaltmasının BK ve SK olması da olaya ayrı bir heyecan katmış, yemin ediyorum. Birazdan bu habere de bakarız. Gençlik kurban oldum. Sakın hiçbir yere ayrılmayın. Paramız

0: beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayın.
1: Buradayız kurban olduğum. Havasına, suyuna, taşına, toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberleri. Evet abi, kocasına kızdı, öfkesini arabadan çıkarttı diye böyle bir haber vardı. Yarım bırakmıştık. Dolayısıyla da tamamlayalım. Nedir bakalım? Edinilen bilgiye göre Seyhanlı ilçesinde meydana gelen iddialara göre B.K. isimli genç kadın bir süre önce eşi S.K. ile tartışıyor. Tartışma sonrası S.K. evi terk ediyor. Kadın ise evden koşarak... Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu olayın görüntüleri de var. Şimdi Adana'dan bahsediyoruz. Abla bir tane böyle parke taşı almış, arabaya vuruyor bir şeyler yapıyor. Ama o kadar böyle sessiz bir eylem ki bu. Vallahi söylüyorum yani, kadın mesela hiç bağırmıyor, çağırmıyor. Mesela birbirine kızgınsan abi, arabasını bile parçalarken ne bileyim abi, bağırırsın çağırırsın. Hiç böyle gıkı çıkmıyor yani, gayet normal bir şey yapıyormuş gibi. Böyle bir ses yok, bir bağırma yok, bir çığlık yok, bir öfke yok. Şimdi abla hakikaten söylüyorum, taşla arabaya vura vura bir hal oluyor. Bu abloyu ya arkadaş sen ne yapıyorsun diye tutan da olmuyor. Hani tutan da olmuyor. Ve bütün bunların hepsi Adana'mızda oluyor. Baktım canım kardeşim, görüntülerde vallahi söylüyorum ya. Görüntülerde bir kere hiç böyle ne bileyim Adana ruhu yok, anlatabiliyor muyum? Dur şimdi şu habere bir bakalım. 1700 yıllık oyma taştan canım ciğerim. Dediğimiz gibi hani sen öyle düşün, parmak resmi ve aynı zamanda küfür çıkmış şimdi. Bu küfür de Sekondos diye birisine abi edilmiş. Sekondüs, doğru mu söylüyorum? Herhalde böyle bir şey yani. Şimdi ünlü Hadrian duvarlarının yanında taşa oyulmuş antik Roma böyle grafiklerini deşifre eden tarihçi gördükleri karşısında şaşkına uğradı. Haber aynen böyle. 1700 yıl önce oyulan bu taşta dediğimiz gibi erkek cinsel organının resmi çıkmış ve aynı zamanda Roma askerini hedef alan aşağılayıcı sözler tespit edilmiş. Sekondüs diye bir arkadaştan bahsediliyor. Roma askeriymiş. Artık kim yazdıysa Sekondüs'e baya böyle bir küfür de etmiş yani. 1700 yıl önce canım kardeşim. Evet abi ya. Söz konusu oyma taş İngiltere'nin kuzeyindeki tıt tırı tıt bölgesinde biyokimyager bilmem kim tarafından keşfedilmiş. 40 santim genişliğinde ve 15 santim yüksekliğindeki taşa çizilen, malumunuz o resimden bahsediyoruz. İlk etapta ki göze çarpıyor. Hatta kocaman, dolayısıyla göze çarpmıyor, gözümüze girecek gibi duruyor yani. Uzmanlar Roma dönemindeki bu sembolün genellikle, bak mesela, iyi şans veya doğurganlığın sembolü olarak kullandığını ifade etmişler. Ya geç Allah aşkına ya. Adam bizzat abi çizmiş işte oraya yani. Hadrian duvarındaki işte bu resimlere daha önceden rastlanmış mesela. Nevzat'ım sana, şimdi o da arkeolog olduğu için söylüyorum. Sana hiç o resim geldi mi öyle söyleyeyim yani. Denk geldin mi yavrum? Arkeolojik alanda şimdiye dek bu türde 13 tane sembol gün yüzüne çıkartılmış. Demek ki daha önce 13 tane daha bulunmuş. Ve derler ki şimdi tarihçiler yazıya da bakmışlar. Mesela hani kaba etimiz, öyle söyleyelim. Hani öyle diyoruz yayında, şimdi başka bir ismi daha vardı, o böyle zınk diye söylenmiyor. Ki kaba et de bana tuhaf geliyor. Ben şimdiye kadar hiçbir kabalığını görmedim, hep söylüyorum. Velhasıl hani o bu kaba etin 3 harfli böyle bir tabiri var ya. Ha. Sekondüs için aynen bu tabiri kullanmış. Hani dit sekondüs yazmış. Dedik bu nedir ya? Abi çok merak ediyorum, hakikaten söylüyorum. Şimdi Sekondüs dediğimiz bu arkadaş, bu yazıyı yazan arkadaşa nasıl bir kaba etlik yapmışsa, öyle söyleyeyim. Evet abi, nasıl bir kaba etlik yapmışsa, bak şimdi 1700 yıl sonra biz yine bu Sekondüs'ün kaba etliğiyle arkadaşı anıyoruz yani. Sekondüs kimmiş abi? Romalı bir çavuş. Herhalde Romalı bir çavuştu. Bu arkadaşı da sürekli 3-5 nöbet mi yazdı? Artık hani... Yavrum ben hani çok merak ediyorum ya. Bu Sekondüs bu arkadaşa ne yapmış olabilir ki? Bu kadar bu arkadaşı kızdırmış. Yani biz 1700 yıl sonra bile Sekondüs'ün canım kardeşim nasıl bir arkadaş olduğuyla alakalı, nasıl bir insan olduğuyla alakalı fikir sahibi olabiliyoruz. Yani şaka olsun diye mi yaptı? Hani bilmiyorum abi. Bak arkadaşlar, buraya bir yazı yazıyorum. Yıllar sonra bile bu arkadaşı herkes tanıyacak dedi ve orta çağ kahkahasımı attılar. Ne yaptılar yani? Ya da bak şimdi şunu da merak ediyorum mesela. Duvara yazdın abi. İşte dit sekondüs yazdın. Sonra barıştılar mı acaba, ne oldu yani? O onu affetti mi? Abi çok merak ediyorum, hakikaten söylüyorum ya. Dit Sekon Düz yazmış. Kim yazdıysa artık bilmiyoruz. Keşke altına imzasını da atsaydı valla. Hani, bak şimdi Sekon Düz'ü biz yıllar yıllar sonra konuşuyoruz. Babacım keşke seni de bilseydik, seni de konuşsaydık ya. Bir de ne vardı? Peynirle gömülmüş bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? Mısır'da mıydı abi? Peynirle gömmüşler ya. Dedim oğlum bir insanı niye peynirle gömerler? Yani hani ne bileyim abi işte o zamanki yetkili artık nasıl bir şey yaptıysa. Hani bunu peynirle gömün demiş adam ya. Peynirle gömmüşler abi. Sayın kralım. Taze kaşar mı kullanalım hani? Ha, taze kaşar kullan. O zaten yıllarca. Sonra abi eski kaşar. Aa bak eski kaşar dedim, özür dilerim. Ha, adam şunu düşünmüş olabilir. Oğlum bak bunu öyle bir şeyle gömün ki yıllar sonra bile bu arkadaşın nasıl bir insan olduğunu herkes anlasın diye. Neyle gömelim? Kaşarla gömün. Sonra zaten o eski kaşar olur yani. Hay ya, 1700 yıl önce, vay be baba. Kurban olduklarım. Şimdi program başındayken hani sıkı takipçiler mutlaka duymuşlardı. Dedim ki ilkokulda öğretmenlerimiz bizi böyle azarlıyordu. Abi işte neyi paylaşamıyorsunuz falan diyordu. Dolayısıyla da hani buradan da yola çıkarak biz bir ara şey yapmıştık. Dedim ki canım kardeşim işte bu hani neyi paylaşamıyorsunuz yazısını abi memleketin girişine bir yere yazmak lazım. Yani ya da işte bütün memleketi böyle fırçalamak lazım demiştim. Şimdi biz bunu yaptık, sıkı takipçiler mutlaka biliyorlar. Dedim ki abi hani ülkenin girişine abi sınır kapılarımıza bir tabela koyalım ve o tabelada ne yazsın diye sordum. Sağ olsunlar, acayip de böyle keyifli mesajlar gelmişti. Şimdi bir tık böyle bir fantastik bir durum yapacağım. Çünkü gündemden uzaklaşmış oluruz. Malumunuz şimdi düğünler, dernekler abi kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi az önce böyle bir düğün davetiyesi geldi. Buradan da yola çıkarak ki canım kardeşime de şimdiden buradan mutluluklar diliyorum. Muhtemelen arabada şu anda hala beni dinliyordur. Dedim oğlum emin misin? Yani şimdi bu klasiktir hani benim söylediğim tabii ki işte evlenecek olanlara. Oğlum emin misin? Hani sorarız böyle. Velhasıl buradan yola çıkarak babacığım şöyle bir şey yapalım diye düşündüm. Bu nikah salonların girişine ne yazılması lazım? Yani sizce, evet abi, hem böyle gündemden biraz uzaklaşmış oluruz. Nikah salonunun girişine baba bence şu yazılmalı dediğiniz, abi hani düşün böyle bir tabela var abi. Nikah salonlarına içeriye giriyorsun, koca bir tabela var ve tabelada ne yazsın abi? Hani geçmiş olsun mu yazsın? Ne bileyim, nikah salonunun önüne kocaman bir tabela koyalım. İşte her canlı ölümü tadacak yazalım. Ne bileyim abi. Bir tık böyle fantastik bir konudur. Nikah salonunun girişine babacığım ne yazalım? Günün konusu bu. 0530 071 4355 malibunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız.

0: Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
3: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
4: Hey, işini daha fazla

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif Güven Showtime.
1: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
4: Arif Güven Showtime.
6: Ustacığım, ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki, oğlum limana girişin yok lan senin diyor. Usta, bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
7: Arif abi, ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
6: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden, ha söyleyeyim.
4: Arif Güven Showtime.

0: Güven Show.
1: Bayanlar baylar, kaldırabildiğin kadar eğlence. Arif Güven Show Time radyonuzda.
2: Arif Güven yayında.
1: Hem bu arkadaşın sesini yayına veriyorum hem de üstüne kendim konuşuyorum. Anneanneme babaannem gibi. Onlar da aynı anda konuşup aynı anda susuyorlardı abi. Vallahi söylüyorum ya. Allah rahmet eylesin. Sevgili dinleyenler, malumunuz artık olayı böyle bir futbol maçı gibi düşünürsek biliyorsunuz ki bu dakika itibariyle kale değişikliği oldu. Bir bu kadar daha sizlerle birlikteyiz. Evet. Şimdi günün konusunu soran dostumuz olmuş. Söyleyelim, az önce verdik. Bir kez daha hatırlatalım. Program başındayken dedim ki abicim hani bütün memleketi ya o arkadaş neyi paylaşamıyorsunuz diye böyle bir azarlayasım var. Hatta bunu böyle bir yazı haline getirmek lazım. Belli yerlere asmak lazım. Hani neyi paylaşamıyorsunuz? Okuldayken öğretmenlerimiz bize böyle fırça atıyordu. Biz bu konuyu işledik. Dedik ki yıllar önce, yıllar değil de herhalde abi ya bir yıl olmamıştır bilmiyorum da. Dedim arkadaşım, sevgili dostum, memleketin girişine ne yazmak lazım? Böyle kocaman bir billboard düşün, kocaman böyle bir tabela düşün. Ne yazmak lazım? Bununla ilgili zaten konuşmuştuk. Bir de üstüne şimdi böyle sağ olsun var olsun canım kardeşim bir davetiye getirdi radyoya. Dedim oğlum emin misin? Dolayısıyla bu hani emin misin çok böyle şeydir. Klasiktir. Dolayısıyla bunu biz çeşitlendirelim. Şöyle bir şey yapalım. Nikah salonlarının girişine böyle bir kocaman bir tabela düşün abi. O tabelada ne yazsın? Günün konusu bu. Fantastik bir konu. Dolayısıyla da Mika'yla kafayı dağıtalım. Bakalım mı arkadaşlarımız neler yollamışlar. Teşekkürler bu arada klavye kahraman arkadaşlarımız. Vallahi harikasınız. Bak ne güzel. Hala geç değil yazsın abi. Tabii canım. Düşün, nikah gelmişsin abi. Nikahım var. Tabelada hala geç değil yazıyor. Vallahi benim kafamı bir kurcalar gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani. Tabii canım. Buyur. Evleneceğim, evleneceğim. Vermezlerse kaçıracağım diyenlerin tek adresi yazısın abi. Güzel. Böyle bir abla vardı değil mi? Evleneceğim. Şimdi Nami'yi yedin yazsın abi. Allah taksiratını affetsin yazsın. Son pişmanlık neye yarar yazsın. Bak yine tabeladan bahsediyoruz. Dün malumunuz bir tabeladan bahsetmiştik. Canım kardeşim ondan bahsediyor. Baba. Bu ne? Dur bakayım. Sınırdan önce son kaçış kapısı yazasın abi. Güzel. Buraya uğramadan o zevke varamazsın yazılsın. Güzel. Bir diyalog yollanmış. Polat nikah demiş, Memati demiş ki istemem. O beni öldürür. Kurtlar Vadisi. Repliği bu. Canım abim yollamış. Çıkmaz sokak yazılsın. Ben şimdi siz hani böyle yolluyorsunuz ya. Hep böyle empati yapıyorum. Vallahi söylüyorum. Düşün yani diyor oğlum Arif hani nikah kıyacaksın abi. Salondan içeriye giriyorsun. Girmeden önce koca bir tabelada aynen bu yazıyor mesela. Çıkmaz sokak. Zararın neresinden dönersen kârdır. Ben yandım sen yanmayasın abi. Buyur. Bu senin son eğlenceli gecen yazsın. Vallahi harika örnekler yollamışsınız. Nikah salonun girişine bir yazı asıyoruz. Bu yazı ne olsun diye sorduk. Bakalım. Abi hiçbir şey yazmaya gerek yok. Geçmiş olsun yaz yeter demiş ya. Bunu ben söylemiştim zaten. Yani örnek olsun diye verdim. Düşünsene yavrum. Hani nikah salonuna giriyorsun. Koca bir tabela, tabelada şey yazıyor. Her canlı ölümü tadacaktır yani. Ne oluyoruz lan? Emin misin? Evet bu emin misin? Çok klişe zaten. Her gencin başına gelebilir. Allah başka gam, keder vermesin yazsın. Buradan çıkış yok yazsın. Nikah salonuna girdin mi buradan çıkış yok. Güzel. Evlenmeden önce gözünüzü dört açın. Evlendikten sonra yarısını kapatın yazsın. Köprüden önceki son çıkış yazsın. Bak hani iyimser düşünenler de var. Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz yazsın.

bazılarını okuyamıyorum yavrum. Hani bu az önce şeyde vardı ya işte, hani 1700 yıllık böyle bir resim bulunmuş ya. Onunla alakalı da cümleler kurulmuş. Yani onları tabii ki de okuyamayız.

0: Yine bekleyeceksin. Evet. Herkes zorla evlendiriliyormuş gibi değil mi? Hiç kimse iyi bir şey söylememiş abi. Vallahi söylüyorum ya. Yani. Bak demiş ki canım kardeşim. Bu da bak bu da hani böyle bir biz bunu yaptık ama değil mi? Hani şimdiki aklınız olsa evlenir miydiniz, evlenmez miydiniz diye sormuştuk. Diyor ki 100 evli çifte sorduk. En popüler cevabı arıyoruz. Evlendiğiniz güne geri gitseniz nikah memurunun sorusuna yine ne yanıt verirdiniz diye sormuş. Bilmiyorum abi. Ne yapalım? Birazdan peki birazdan mesajlara kaldığınız yerden devam ediyoruz.
1: Darıca'dan Sadık ben abi. Senin yüzünden eve gidemiyorum. Arabada oturuyorum.
2: Abi ben Ortaca'dan Engin. Seni çok severek dinliyorum. Ofisinize geleceğim eğer bir gün iznin olursa.
3: Arif abi ben Pendik'ten Hasan. Şimdi sana herkes nereden buldun bu manyağı diyor. Peki seni bir dinlediğimiz için biz de bir manyak olmuş olabiliyor muyuz? Kafamda deli sorular. Kafamda deli sorular. Bir cevap ver be abi.

dostlarımıza çok çok da teşekkürler. Artık mesaj yollamayınız. Elimizde bir hayli fazla mesajımız var. Sağ olun, var olun. Her zaman olduğu gibi abi. Yine kotayı fazlasıyla doldurmuşuz. Dedik ki arkadaşlarıma fantastik böyle bir konu olsun. Abi ne nikah kıyacaksın? Salona gidiyorsun. Salonun tamam önünde abi koca bir tabela var. O tabelada ne yazsın diye sorduk. Buyurun. Bu neyin kafası yazsın? Bu neyin kafası? Söylerdim de yani at kafası. Evet abi at kafası yazsın. İnşallah yazsın.

Deden baban dibini göremedi. Sen de dibine varamayacaksın. Boşuna yazsın. Eyvallah. Buyurun. Mantığın bittiği yerde evlilik başlar yazsın. Mantığın bittiği yerde evlilik başlar. Bu da güzel bir şey ya. Navigasyonu değiştir yazsın. Hey, kaç git buradan, yanlış geldin. İçeriye girmeden önce bir düşün. Arkana bakmadan kaç git yazsın. Aa bak, bu iyiymiş ya. Düşün abi, nikah salonundan içeriye giriyorsun, çok mutlusun. Bir tabelayı görüyorsun, tabelada şu yazıyor: mahkeme salonuna da bekleriz yazsın. Sen kendinde misin? Bir daha düşün yazsın. Hiçbir şey için geç değil. Geri dönüşü yok, geri dönüşümü yoktur yazsın. Güzel. Abi hakikaten acayip keyifli mesajlar var ya. Dur bakayım. Son pişmanlık neye yarar? Evet, bu geldi. Hiçbir şey için geç değil. Geldi. Diyor ki bak, sadece mal yazsın abi. Güzel bir şey hakikaten ya. Abi çok kötü hissederdim ben kendimi ya. Düşünsene. Kendimi hayal ediyorum abi. Salondan içeri gireceğim. Koca bir tabela ve sadece mal yazıyorsun diye. Nikah masasına oturdun işte. Yazılması doğru olabilir abi. Eyvallah, kurban oldum. Tövbe yarabbim ya. Sefiller yazsın demiş ya. Aç ve sefilsiniz, hala evlenmek istiyorsunuz. Köprüden önce son çıkış geldi. Bakayım. Bak diyor ki şimdi, hani belediyelerin oluyor ya genelde nikah salonları, dolayısıyla da diyor ki şimdi bilmem ne belediyesi mezbahanesi yazsın abi. Sebep de diyor ki, çünkü diyor içeride gencecik insanlara kıyıyorlar yani. Kurban olduklarım, birbirinin benzeri olanları okumuyorum, bilginiz olsun.

0: Geldikleri gibi giderler yazsın abi. Eyvallah. Siz içeriye girenler, dışarıda bırakın bütün umudunuzu yazsın. Ya bu da olabilir mi ya? Nikah abi dairesinin önünde, salonun önünde, bak tabelada şu yazıyor hesabıyla. Verilen mal geri alınmaz. Welcome to hell yazsın. Cehenneme hoş geldiniz. Maskesiz girilmez yazsın. Birbirinize saygı duymayacaksınız. Evlenmeyin yazsın. Evet. Korkma, senin de hoşuna gidecek yazsın. Girerken iyi de çıkışı düşün yazsın. Güzel. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yazsın. Bak bu da güzel bir uyarı. Nikah salonundan içeriye giriyorsun, tabelada şu yazıyor. Güzel gibi görünen bazı şeyler kötü olabilir, haberin olsun yazsın. Kurban olduklarım, vallahi bir dünya mesaj var, artık yollamayınız. Yetmeyecek çünkü. Dur yolcu yazsın. Evet. Bu kapıdan nice şampiyonlar geçti yazsın. Zararın neresinden dönersen kârdır. Şimdiki aklım olsa o masadan kaçardım, kaçardım demiş yani. Hani az önce şey dedim ya, şimdiki aklınız olsaydı yavruma, nikah memuruna, yine verdiğiniz o cevabı verir miydiniz? Cevabı bırak diyor ya, masadan kaçardım demiş yani. Bir Afrika atasözü abi, leoparın kuyruğunu asla tutma, tutarsan asla bırakmayasın. Bilmiyorum yavrum. Uy kurbanlıklarım, bir parti daha mı? Evet sevgili dinleyenler, valla bir dünya mesajımız var. Dolayısıyla şöyle bir şey yapacağız. Bir parti daha. Abi daha çok mesaj var ya. Artık valla yollamayınız kurban olduklarım. Sonra okulamıyor. Ondan sonra malumunuz. Abi ben fırça yiyorum yani. Program bitiyor. Valla söylüyorum ya. Hani mesajını okumadım dinleyiciler yüzünden. Abi 10 dakika kulaklarım çınlıyor. Kıpkırmızı oluyorum valla. Gir yavrum gir. Bir parti daha bakacağız. Hatta iki parti bakalım.
1: Arif Güven. Ben Gebze Kocaeli'den Murat Çalışkan. Seni dinliyorum. Bağımlılık yaptım ben de Arif. Yan etkin var mı acaba?
2: Herekeliler de burada Arif Bey. Herekeliler de. Herekeliler de burada Arif Bey. Herekeliler de.

0: abi şu an. Sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin. 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldım be gülüm. Söğüt'ten Eray.
1: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
2: Arif reklam koy, reklam. Astakan bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
3: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
4: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
7: Arif Güven Showtime.
8: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
6: Arif Güven Showtime.
9: Radyo Merhaba, reklamlar.
10: Kuzey

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Arif Güven Showtime.
6: Arif Güven Showtime.
1: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
5: Arif Güven Showtime.
7: Arif abi, babama değerimi sordum, dünyalar kadar dedi. Dünyanın değerini sordum, beş para etmez dedi. Biz de seni dünyalar kadar
8: seviyoruz.
9: Arif Güven'i ilk dinlediğimde öğrenciydim. Baba evindeydim, bekardım. Çoluk çocuğa karışmamıştım. Şimdi mi? Ben çok değiştim. Arif Güven mi? O yine aynı bildiğimiz Arif Güven.
10: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.

卷 Showtime。Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Bakalım, bakalım, bakalım. Kurban olduklarım. Kurban ne güzel demiş ya. Seda Sayan'ın girdiğini düşünsene. Seda Sayan, abi hani düşün. Oğlum nikah kıyacağı salon önüne tabela koy. Ve tabelada şey yazsın. Gene mi sen? Kim vardı ya? Biri vardı. Bu bir rivayet midir, gerçek midir bilmiyorum da. İşte sallıyorum. 3-5 sefer evlilik yapmış. Abi başarılı olamamış. Dördüncü evleniyor. Ve gelen davetlere tekrardan hoş geldiniz diye böyle bir konuşma yaptığını düşünsene davamın ya. Yeniden hoş geldiniz. Bakalım bakalım bakalım. Abi nikah memuruna hayır diyerek espri yapmaya çalışmayın yazsın. Doğru söylüyorsun ya. Bu nikah memurlarının ciddiyeti niye böyle abi? Belli ki abi insanlar hani sevmişler, oraya kadar gelmişler. Şimdi şaka olsun diye. Gerçi şaka olsun diye diyorum ama. Siz de şaka yapmayı verin ya. Hakikaten söylüyorum yani. Komikmiş gibi. Evet de geç yavrum yani. Boş ver bir seferde espri yapma. Milleti güldürme yani. Bakalım bakalım haklarınızı helal ediyor musunuz yazsın. Şu an itibariyle radyolarını yeni açanlar varsa dediğimiz gibi fantastik bir konu verdik. Nikah salonlarının girişine böyle bir yazı asıyoruz. Ne yazsın orada diye sorduk dinleyenlerimize. Çocuk konusunda acele etmeyin yazsın abi. Eyvallah canım kardeşim. Güzel bak diyor ki erkekler için ayrı tabela olsun, kadınlar için ayrı tabela olsun. Erkekler için şu hani şimdi açık net söylemeyelim de öpüşmek diyelim yani. Sırf öpüşmek için evleniyorsanız evlenmeyin yazsın. Kadınların olduğu tabelada aile evinden kaçmak için evleniyorsanız evlenmeyin yazsın. Evet yani güzel. Vallahi çok mesaj var. Birbirinin benzeri olanları es geçiyorum, bilginiz olsun. İyi bir evlilik sözleşmesini hayat kurtarır. İyi bir evlilik sözleşmesi hayat kurtarır yazsın abi. Ben şey demiştim ya işte her canlı ölümü tadacak. O da diyor ki her canlı yüzüğü takacak yazsın abi. Bak zekice bir abi şey olmuş bu diyor ki matematik bilmeyen giremez yazsın. Böylece diyor epey bir tasarruf sağlarız memlekette. Şimdi doğru mu? Doğru abi. Evet yani. Evlilik hayatı müşterektir yazsın abi. Güzel. Diyor ki bak gerginliği dağıtma adına ufak böyle bir nükte olabilir abi. Mesela düşün. Tabelada şey yazıyor abi. Tam gireceksin. Durun siz kardeşsiniz yazsın. Gerçek dünyaya hoş geldiniz yazsın. Eyvallah kurban olduğum. Trip dünyasına hoş geldiniz yazsın demiş ya. Tabii canım evlendik artık. İstediğin kadar trip atabilirsin. Dolayısıyla trip dünyasına hoş geldin. Güzelmiş ya. Vallahi harika mesajlar var. Düşün nikah salonundan içeriye gireceksin. Koca bir tabela. Tabelada şu yazıyor. Dikkat kaygan zemin. Burada hayatınız kayabilir. Bir geçmiş olsunuzu alabilirim yazsın. Bu son şans iyi düşün yazsın. Özgürlük kaybetme alanı yazsın. Bu da güzelmiş ya. Nikah salonundan abi içeriye giriyorsun. Konukları da çağırmışsın işte. Arkadaşın, eşin, dostun tabelada kocaman şey yazıyor. Bir çeyrek altın kaç lira oldu? Sen haberin var mı yazsın?

0: yaşadık, güldük, eğlendik, üzüldük. Bizi unutmayın yazsın. Bence diyor ki abi uyarı yazısı kesmez. Nikah esnasında da boşanmanız durumunda ömür boyu maaşınızın yarısını nafaka olarak bayılacaksınız ve hayatınız çürüyecek gibi ibareler bulunan kapsamlı böyle bir kitapçık konusunu oraya diyor ya. Güzelmiş. Yanındakiyle yaşlanırsın, aklındakiyle ölürsün yazsın. Tövbe yarabbim ya. Bak diyor ki erkek olarak giren büyük baş olarak çıkar yazsın. Vallahi çok çok teşekkürler gençlik. Bir dünya mesaj var. Birazdan bir parti daha bakacağız. Olabiliyorsa sakın bir yere ayrılmayın.
1: Bayanlar baylar, Arif Güven yayında.
2: Radyo dinlemeyi sen de öğrendik Arif Bey. Bilginiz olsun. Seviyorsun kardeşim. Devam. Harika yayınları.
3: Hayat senden önce ve senden sonra diye başlıyor. Çok teşekkür ederim abi. Seviyorsun. İstanbul'dan selam. Arif Güven.

0: sesini biraz daha yükselt.
1: Ya ne kadar yükselsinler, sus Allah aşkına ya. Bir dinleyici öyle fırçatmış ya bana. Biz buradan yeteri kadar yükselttik, biraz da sen oradan yükselt ya. Dedin, doğru söylüyor bana. Sevgili dinleyenler, tamam siz yükseltmeyin, ben buradan yükseltiyorum. Kurban olduğum, ne yapıyoruz? Son parti, mesajlara bakıyoruz. Bütün klavye kahraman arkadaşlarıma gerçekten söylüyorum, çok çok teşekkürler. Yine yalnız bırakmıyorsunuz. Konuyu verdiğimiz andan itibaren, hani bir günlük abi, tek programlık değil, 5 programlık mesaj geliyor. Vallahi söylüyorum. Bazıları okunamıyor. Birbirinin benzeri ise okuyamıyoruz. Ne diyeyim yani? Gülmekten şirkete atmam gereken mesajı sana atmam gereken günün konusunu şirket grubuna atmışım. O kadar keyifli bir program, kafayı yedirtiyorsun demiş ya. Ay kurban olurum ya. Yavrum, benim amacım zaten bu. Sen yakalamışsın, ben de itiraf edeyim. Gençlik, ben delirdim, siz de delirin diye uğraşıyorum. Ya tabii canım. Kolay olmadı. Vallahi delirmek için yıllarımı verdim ben be. Dedik ki nikah salonu girişine bir yazı asalım. Bu yazı ne olsun? Erken rezervasyon yaptırdıysan bir daha düşün. Yaptırmadıysan evet. Bakalım bu ne? Sevdiğini alınca güzeldi abi, alamayınca zor demiş. Canım kardeşim benim, kurban olduğum. Sevenleri ayırmayın, sevenler siz de ayrılmayın. Nurlar içinde uyusun. Kayağan abinin sözü, biliyorsunuz değil mi? Köprüden önce geldi yavrum. Birbirinin benzeri olanları okumuyoruz. Bakalım. At artık imzanı, git bir an önce yazsın. Malum şarkı sözü. Bu ne? İlk evlilik aşkın mantık karşısındaki zaferidir. İkinci evlilik ise umudun demeyin, umudun demeyin karşısındakinin zaferidir. Anlamadım. Ne alakaysa diyor ki abi. Adalet mülkün temeli yazsın. Nikah salonu girişine burası aşkın bitip oda arkadaşlarının başladığı yerdir yazsın. Son kararını yazsın. Evet olabilir. Toparlıyoruz artık gençlik. Bundan sonrası kullanıcı sorumluluğundadır yazsın. Evet olabilir. Biz de gezdik siz gibi, siz de geleceksiniz biz gibi yazsın. Buyurun, bu da güzel. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan yazsın. Sonun başlangıcı yazsın. Yazsın yavrum bakayım. Ebenizinle başlayan bir cümle kurulmuş. Bunu nasıl okuyabilirim yavrum? Dur yolcu yazsın, o geldi. Ha bak bu güzelmiş ya. Şimdi evleneceksin ya. Babacığım tabelada işte nikah salonunun önünde bu televizyonlarda hani böyle bir uyarı var ya. İşte korku, şiddet, olumsuz davranış, cinsellik, madde kullanımı +18 diye. Hepsi yazsın abi diyor.

0: benzeri çok fazla var ya. Bu bak farklı, diyor ki boşanmak için gerekli belgelerin listesi aşağıdadır yazsın. Daha dur destur ya. İçeri girenler dışarıda bırakın her umudunuzu yazsın. Evet. Bu gece son, biraz sonra bu kapıdan son kez Levent Yüksel şarkısı. Evet yazsın. Boşanabileceğin insanla evlendiğine emin misin yazsın? Bazıları boşanmıyor, pislik yapıyor ya, o yüzden herhalde. Uy uy. Buyur. Numaram yollamış, kurban oldum. Diyor ki abi tabelada kazanın büyüğü ihmalin küçüklüğüyle başlar yazsın. Seninle evleniyorsa herkesle evlenebilir yazsın. Riske girmeye değer mi yazsın? Tövbe yarabbim ya. Bazıları gençlik, yani küfürlü, dolayısıyla güzel ama yani... Nikah salonu girişine tabelada çıkışlar mahkeme salonunda yazsın. Gece acısı çıkacak yazsın. Evlilik... Ha, güzel bu söz. Kimi bu? Sen mi yazdın bunu yoksa hakikaten hani birinden mi arakladın? Evlilik namaz gibidir. Niyet edince sağa sola bakılmaz yazsın. Vay, güzel bir söz be. Vallahi. Sevgili dinleyenler, kurban olduklarım, artık bu kadar yeterli olmuş olsun. Yavrum şeye mi geldik ki? Yazıyor. Vallahi mı diyorsun? Evet, birazdan böyle bir yazıyor haberleri. Bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı. Aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir, Avanos, Kapadokya'dan Kazım.
3: Arif Güven, ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
2: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracak resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: Bey, bir yandan araba sürüyorum, bir yandan seni dinliyorum ve bir yandan da çocukluğumun bisküvisi kemiriyorum. Seni seviyorum abi.
1: Seni ilk dinlediğimde dedim ki ne diyor lan bu değişik. Sonra dinledikçe harbiden anladım değişik olduğunu. Diğer radyo programlarından çok çok değişiksin.
2: Vay abim, sen cevapta mı atardın ya? Helal sana, adamsın.
3: Canım ciğerim, çok çok teşekkür ediyorum. Sana da kazasız belasız yolculuklar diliyorum.
4: Abi otomatik cevap olmasın lütfen, kanıtla şunu ya. Vallahi içime oturur bak.
3: Canım ciğerim, otomatik falan değil ya, şu anda müsaitim. Bana yolladığın ses kaydını dinleyince mutlu oldum. O yüzden geri dönüş yapmak istedim. Ben de sizi seviyorum. Her şey çok çok gönlünüzce olsun inşallah.
4: Ben iptal abi, iptal iptal.
5: Selam Arif Güven. Trabzon'dan Ahmet ben. Seni ilk dinlediğimde nereden buldun bu manyağı?

0: Joker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime reklamlardan sonra devam edecek.
1: Arif Güven Showtime.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Hey! İşini daha fazla

0: Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040-88-356-35.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
3: Arif Güven Showtime.
4: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ'un katkılarıyla hazırlanan Arif Güven Showtime devam ediyor.
3: Arif Güven Showtime.
5: Arif Bey iyi günler. Erzincan Çakırbatı'ndan selamlar. Seni seviyoruz, seni dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm Arif abi. Yolda olduğum için abi radyo çekmiyor. İnternetten dinleyeceğim. Bir yardımcı olabilir misin be? Sensiz bu yollar boş abi.
5: Bu Arif'in her şeyi değişti. Şu bakışları, şu güler yüzlülüğü, şu sempatik gibi değişmedi. Adamın dibisin dibi. O kadar, o kadar.
3: Arif Güven

0: Ayşen Showtime yazıyor. Yazıyor haberleriyle.
1: Devam ediyor.
0: Devam ediyor.
1: Valla bütün Klavye Kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Gençlik gözden kaçan bir dünya mesajımız var. Bakamadığımız bir dünya mesajımız var. Çok da özür. Biz şimdi malumunuz jenerikte de olduğu gibi yazıyor haberlerine. Bakmamız icap ediyor. Bakalım. Hangi haberleri verdik, hangi haberleri vermedik. Buyurun, alışveriş tutkunu borcu için yavrum ablanın böyle bir hastalığı varmış. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde yaşayan ve bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Filiz Akkuş'un hikayesi bu. Alışveriş tutkusunun kurbanı olmuş. Abla sürekli alışveriş yapıyormuş. Borç birikmiş demiş ki bu ya benim bu borçları bir şey yapmam için kredi çekmem lazım. Kredi çekmiş ve onunla da alışveriş yapmış. Satın aldığı ihtiyacı olmayan eşyaların parasını ödemeyen ve borcunu ödemek için çektiği krediyle dahi alışveriş yapan kadının hayatı gelen icra dosyalarıyla karardı. Ablanın da açıklaması şu: kendimi kaybettim, dünyayı toz pembe gördüm, hepsi benim sandım, aslında öyle biri değilim diyerek yardım istedi. Abla neyin yardımı ya? Bu neyin yardımı abi? Dur bakayım. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde yaşayan ve bir tekstil firmasındaki işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Filiz Akkuş. Bir anlık yaşadığı bunalımdan kurtulabilmek için doktora giden Filiz Akkuş'un son hüsranla biten öyküsü de ondan sonra başlamış. Hastaneden çıkıp dolaşmak için geldiği çarşıda bir alışveriş merkezine giren Filiz Akkuş alışveriş yaparken kontrolünü kaybetmiş ya. Tamam ne gülüyor oğlum, bütün bayanlarda var bu. Tabii canım. 18 yaşını doldurmuş, bütün bayanlarda görülen bir hastalıktır. Tıpta tedavisi yoktur. Yani alışveriş merakı. Genelde de şöyle başlar. Giyecek hiçbir şeyim kalmadı. Açık hesap açtırdığı iş yerinden 9609 TL'lik alışveriş yapan Filiz Akkuş birkaç gün sonra aynı iş yerinden 6017 TL'lik yine bir harcamada bulunmuş. İş yerinde diyordur, ne güzel müşteri. Çoğunluğu ihtiyacı olmayan bu eşyaların parasını ödemeyen Filiz Akkuş toplamda 13.626 lira harcama ile 9.453 TL faiz eklenerek bir fatura gelmiş ki 25.079 lira. İcra dosyasını görünce şok oldu. Borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünürken telefonuna gelen mesaj üzerine bankaya giden Filiz Akkuş 19.000 TL kredi çekti. Bir türlü engel olamadığı alışveriş tutkusuna yenilen Filiz Akkuş bu krediyle borcunu ödemek yerine gidip kendisine yeni bir buzdolabı. Dedim acaba kıyafete mi yatırdı da? Yeni bir buzdolabı ve beyaz eşyalar aldı. Farklı iş yerinden de ihtiyacı olan veya olmayan alışverişler yapmaya devam eden Filiz Akkuş. Bu arkadaşın bir eşi, dostu, ailesi, ablacığım sen ne yapıyorsun diyeni yok mu ya? Anda kendisini yaklaşık 60.000 TL'lik borç batağı içerisinde buldu. Eve gelen borçları ve icra kağıtlarını görünce dünyası kararan Filiz Akkuş hem bağımlılık haline dönüşen alışveriş tutkusunu hem de ödeyemediği borçlarından kurtulmak için yardım istedi. Demiş ki doktor bana ilaç verdi, sonra dünyayı toz pembe gördüm ve kendimi kaybettim. Hastaneye gittim, kahvaltımı yaptım, doktor bana ilaç verdi, içtim. Bu ilacı içtikten sonra dünyayı toz pembe gördüm ve kendimi kaybettim. Bir mağazaya gittim, sürekli gerekli gereksiz bir sürü şey aldım. Bedava gördüm çünkü bunları diyor. Sonra eve kağıtlar geldi, ardından da icralık oldum. Bu borçtan kurtulmak için yardıma ihtiyacım var. Önüme gelene hiç bakmadım diyor. Bir banka bana kredi verdi, 19.000 TL. Ya abla geçelim senin hikayeyi, sen geçelim ya. Geçelim. Daha böyle bize de haberler olsun yavrum. Bakayım. Bu şey vardı, bir halı saha durumu vardı. Ne oldu? Dur o haberi bulalım biz ya. Dur bakayım. Bu arada Almanya'da gündem der ki haberde 20 yaşındaki Türk genci Emre. Çünkü ne yapmış biliyor musunuz? Bu 20 yaşındaki Türk genci canım kardeşim Almanya'ya gitmiş. Ve 6 ay içerisinde 5.7 milyon euro insanları dolandırmış. Almanya 6 ay içerisinde zimmetine yavrum 5.7 milyon euro para geçiren 20 yaşında daha bak 20 yaşındaki Türk genci Emre'yi konuşuyor. Hollywood filmlerini aratmayan dolandırıcılık hikayesinin detayları ise ilk kez Alman basında yer almış. Vay be, 20 yaşında Almanları dolandırmış abi. Buldum. Diyoruz ya asabiyiz, gerginiz, niye böyleyiz yavrum, bak şimdi. Halı saha maçını kaybeden polisler rakip takımı oyuncularını darp etti. Hikaye Kilis'te geçiyor. Kilis'te halı saha maçı yapan polisler rakip takım oyuncusunu darp etti. Şöyle bir şey olmuş mesela, arkadaşlar kendi aralarında amatör grup böyle kurmuşlar, takım kurmuşlar. Takım oyuncusu Murat Mülayim aldığı darp raporu ile birlikte polisten şikayetçi oldu. Şimdi hikaye şu. Karşı takım abi özel harekat polislerinden oluşan 7 kişilik bir takım. Bu garibimler artık, hani bir şey söyleyeceğim. Ben halı sahaya gidiyorum ve öğreniyorum ki karşı taraf abi, hepsi yani 7 kişinin de karşı tarafın özel harekat polisi. Zaten kafadan kaybettik abi yani. Yani normal polis olsa biraz mücadele edeyim de, özel harekat polisi, kaybettik abi. Bu çocuğun, yani dayak yiyen çocuğun takımı da aralarında öğretmenlerin de olduğu rakip takımla karşı karşıya gelmiş. Şimdi öğretmenlerle abi özel harekat polislerinin maçını düşün. Öğretmenlerin olduğu takımda amatör kulüplerde oynayan Murat Mülayim 25 yaşında, o arkadaş da varmış. Velhasıl şimdi maç başlamış. Maçta üstünlük öğretmenlerin olduğu takımdaymış. Maçın bitimine 5 dakika kala Mülayim bir gol daha atmış ve skoru 12-1'e taşımış. Yavrum biz hani normal vatandaşız ve karşı tarafta özel harekat polislerinden oluşan bir takım var. Ve bu takıma 12 tane gol attık, bir tane yedik. Tabii ki döverler yani. Velhasıl şimdi son dakika bir gol daha atınca bu arkadaş, şöyle bir şey olmuş. Bu esnada Veysel A isimli bir polis Mülayim'e faul yaptığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Mülayim o anlarda ve sonrasında yaşadıklarını canım kardeşim muhabire anlatmış. Demiş ki bak, karşı takımdaki tarafların polis olduğunu bilmiyordum. Evet, bilseydi zaten 12 tane gol atmazdı herhalde yani.

0: abi Hasan mülayimi aradığını belirtmiş. Demiş ki abisine telefon açmış çocuk. Yani bildiğin abi, polisler çocuğu darp ediyorlar. Abime yetiş, beni öldürüyorlar dedim. Keşke diyor abimi çağırmasaydım. Abimle arabaya bineceğiz. Tam o esnada 10 kişiyi taşıyan 2 araç yanımıza geldi. Gelenler arasında az önce beni darp eden polisler de vardı. Bu 10 kişi hem beni bu sefer hem de abisini darp etmişler. Abi böyle şey olur mu ya? Olaydan sonra karakol polisi geldi. Darp raporu aldım. Polislerden şikayetçi oldum diye konuştu. Geçelim yavrum, geçelim. Sevgili dinleyenler, şiştim yemin ediyorum. Kurban olduğum, birazdan artık helal olsun haberiyle final veda.
1: Arif Güven, seni ilk dinlediğimde araba kullanıyordum. O gündür bugündür hep araba kullanıyorum. Çünkü hep seni dinlemek istiyorum aga.
2: Arif Güven, seni yıllardır dinliyorum. Radyonun sesini bir tık daha aç diye senin yüzünden arabanın hoparlörünü patlattım. Çorum'dan sevgilerle.
3: Merhaba Arif, ben Edremit'ten Hayriye.
4: Merhaba Arif, ben Haşim.
5: Selam Arif, ben Elif.
6: Merhaba Arif Güven, ben Vedat.
7: Arif dostum, Söğüt'ten Eray ben.
8: Selam Arif abi, ben Hivda. Beğeniciden Kocaeli'den.
9: Selam Arif, ben Aydın Nazilli'den.
10: Arif abi, geçen programını dinliyordum. Muhabbet bölünmesin diye arabanın içinde yarım saat oturdum, eve çıkmadım. Vallahi bizim karıyla dövüştük.
11: Antakya'dan dinliyorum seni. Her fırsatta dinliyorum. Titrettin bizi, titrettin abi.

kurban oluklarım. Her şey için herkese gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ederim. Beraber çok keyifli bir program çıkarttık yine. Emeği olan bütün herkese teşekkürler gençlik. Ama biz yazamıyoruz, iş yerindeyiz diyen sessiz bir kitlemiz elbette var. Onlara da teşekkürler. Dinlemek için bu radyo programını tercih eden herkese vallahi harikasınız ya. Çok akıllısınız bir kere her şeyinizde. Vallahi söyleyeyim ya. Ya benim gibi adamı nereden buldunuz yemin ederim. Vallahi bravo. Billahi bravo. Pes ya. Hakikaten pes ya. Şimdi final. Evet. Helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberi. Bu nedir bakalım? Daha hiç bakmadık bile habere. Nereye tıkladık? Ha, buraya tıkladık. Tamam. Çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 5 milyon TL harcadı ve Bozkır'a binlerce fidan ekti. Vallahi helal olsun işte. Bak helal olsun haberi diyoruz ya, bazı işte haberlerin abi başlıkları bile ister istemez istemsizce bu helal olsun lafını söyletiyor abi. Nedir hikaye? Ormanlık bir alanda yaşama hayali kuran 53 yaşındaki Kadir Ardin, Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde bu hayalini gerçekleştirmek için 5 milyon TL harcadı. 30 dönümlük araziyi satın alıp binlerce fidan eken Ardin, Bozkır'ın ortasında abi bildiğin böyle bir orman oluşturmuş. Ne güzel ya. Yıllarca esnaflık yaptıktan sonra esnaflığı bırakan Kadir Ardin 2015'te Ağrı Dağı eteklerinde ben ama şimdi benim abi konsantrasyon gitti yemin ediyorum ya. Ağrı Dağı deyince Ağrı Dağı'nın eteğinde direkt şimdi kafada benim o çalıyor abi. Ağrı Dağı eteklerine kurulu köyü Örtülü'ye yerleşti. Ne güzel ya. Abiye sormak lazım. Orada uçan bir kuş görmüş mü? Çünkü Ağrı Dağı'nın eteğinde uçan bir kuş olsa mıydım? Öyle miydi o türkü? He? Tamam saçmalıyorum, biliyorum. Ne var bunda abi? Abi saçmalıyorsun diyor. Oğlum ben saçmalamaya daha bak programın ilk anonsundan itibaren başlıyorum zaten. Yani sen yeni mi fark ediyorsun? Ben podu açtım, herkese merhaba dedim. Tamam işte benim saçmalamam başlıyor da bu yeni fark etmiş. Garibim ya, çok safsın. Hakikaten söyleyeyim. Biz haberi mahvettik yalnız ya. Dur, yıllarca esnaflık yaptıktan bu sefer yapacağım ya, tamam ciddi olacağım. Yıllarca esnaflık yaptıktan sonra esnaflığı bırakan Kadir Ardit 2015'te Ağrı Dağı eteklerinde kurulu köyü Örtülü'de oraya yerleşiyor. Burada 30 dönümlük bir arazi satın alan 5 çocuk babası Ardin sondaj vurarak su da çıkartmış. Etrafını çevirdiği arazide sulama sistemi de kurmuş ve Ardin 3000'i meyve olmak üzere 5000 tane ağaç dikmiş. Vallahi helal olsun. Ağaçlara gözü gibi bakan Ardin, Bozkır'ın ortasında yeşilin her tonunun yer aldığı bir orman oluşturmuş. Ayrıca arazisine alabalık tesisiyle yapay şelale kuran ve bungalov inşa eden Ardin, bölge turizmine katkı sağlamış. Hah, bak bu güzel. Çünkü buraya kadar dedim ki, adam abi hep kendine yapmış yani hani. Sonrasında bölge turizmine katkı sağladı deyince şimdi oldu iş. 11 çeşit meyve ağacının hepsi de meyve vermiş. İyi güzel. Çölün ortasında ağaç olur mu diyorlarmış ki yapmış. Vallahi güzel de olmuş ha, fotoğraflara bakıyorum. Turistlere bahçemizde hizmet veriyoruz diyor. Dünyanın her yerinden insanlar geliyor ve biliniyor. Böylece buraya gelen turistler de bu bahçede diyor hizmet alıyor. İyi güzel vallahi. İşte bakarsan bağ anlamayana sivrisinek sağ. Öyle değildi o. Biliyoruz be, bakarsan bak. Ben sen bir daha abi saçmalıyorsun demen için böyle bir şey yaptım. Adam öyle söyledi. Abi saçmalıyorsun dedi ya. Ben hep söylüyorum. Programa defalarca söyledim. Dedim arkadaşlar programın konsepti belli. Ben saçma saçma konuşuyorum. Siz de beni dinliyorsunuz yani. Tesis yeni koydu. Garibim benim. Sen ne? Kaç yaşındasın? Vay yazık. Geçen perşembe doğmuş zaten bu ya. O kadar ufak. Ben gideyim mi ya? Hakikaten söylüyorum. Bütün mesaj yollayan dostlarımıza çok çok teşekkürler bak. Hadi git artık, senin kayış boşa dönmeye başladı diyor. Evet doğru söylüyor. Saçmalaması bile kaliteli adam. Allah razı olsun. Çok çok teşekkürler. Keyif dolu eğlenceli bir programdı. Emeğine yüreğine sağlık. Canım ciğerim çok çok teşekkür ediyorum. Buyur bak. Artık bildiğin abi tescillendim. Tabi Belçika'dan. Nevzat'ın bile senin kayış koptu diyor yani. Evet artık benim kayışımın koptuğunu herkes onayladı yavrum. Valla. Deliyim evet. Hani çok da normal biri değilim. Deliyim. Sadece şu anda raporum yok. Yani hani onu da alırsam tescilli olacağım artık. Gülme oğlum gülme. Gençlik yeniden buluşuncaya kadar. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.

0: sen çok iyiyim bugünlerde. Suratında yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzündeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
2: Five Broker Halis Başbuğ, Arif Güven Showtime'ı sundu.
0: Arif Güven Showtime.
3: Radyo merhaba, reklamlar.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rozegül Mobilya.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Doğru kredi, doğru planlamayla başlar. Five Broker, bankalar arasındaki en avantajlı kredi tekliflerini sizin adınıza karşılaştırır ve en uygun seçeneği sunar. Hızlı ön değerlendirme, net koşullar ve uzun vadeli sabit faiz imkanıyla finansal hedeflerinize güvenle ilerleyin. Five Broker, Halis Başbuğ, 040 88 356 35.
6: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Trafikte küçük bir kaza büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
7: Hey, işini daha fazla

0: Merhaba.de. Radyo Merhaba. Seni herkes duysun.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba. Reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Radyo Merhaba. Reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

0: Yolcu kardeşlerim, işte yine güzel bir akşam üzerinden sizlerle birlikteyiz. Five Procar Nermin Halis Başbuğ sponsorluğunda bu akşam üzerinde yayınımıza başladık. Canlı yayına katılmak isteyenler 0177 977 27 72.
1: Sanki geçti seneler, ümidim.
0: Ne kadar çabuk geçiyor zaman değil mi? Bir bakmışsınız varız, bir bakmışsınız yokuz.
1: Gibi sanki geçti seneler.
0: Senelerin, günlerin kıymetini bilelim.
1: Ümidim kayboldu.
0: Aman ne olacak bu dünyada yaşayıp geçiyoruz dediğimiz gibi. Dünyanın her neresinden sesimizi duyuyorsanız iyi akşamlar.

0: Bu akşam bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyenler 0177 977 27 72 WhatsApp sesli yazılı mesaj attınız. Kısacık şöyle bir sponsorlarımızın reklamlarını dinleteceğiz. Ondan sonra kaldığımız yerden sohbet edeceğiz. İstediğiniz konuda sohbeti açığız efendim. İstediğinizi yazabilirsiniz. Buradan canlandırırız. Geliyoruz az sonra, ayrılmayın.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayallerinizi ertelemeyin. Five Broker'la kredi başvurunuz hızlıca analiz edilir, size özel en uygun teklifler kısa sürede hazırlanır. Uzun vadeye kadar sabit faiz seçenekleriyle bütçenizi koruyarak güvenle ilerleyin. Avantajlı finansman çözümleri için şimdi harekete geçin. Five Broker. Halis Başbuğ. 040 88 356 35.
5: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
6: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
7: Dünya dillerini bir araya getiriyoruz. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleri sunuyor. Her türlü tercüme işlerinizde yanınızdayız. Kaliteli çeviri, güvenilir hizmet. Arayın, işlerinizi uzman ellere teslim edin. City Sprachen Tercüme Bürosu. Dil engellerini aşın, dünyayı yakından takip edin. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
5: Hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar'ın katkılarıyla hazırlanan Kazım Korkmaz'la Paydos Saati başlıyor.

Ali Kaya kardeşimiz merhaba. İlyas Bey, vay İlyas Bey, çalışırken bizi dinliyor. Kolay gelsin. Bekir Günyer abimiz merhaba. Mahmut Koçak, kolay gelsin. Hasan Bülent Su merhaba. Murat Cömert merhaba. Oh be, erkek erkeğe yayın yapıyoruz. Ne güzel bugün değil mi? Hep erkeklerden mesajlar. Kurtulduk kadınlardan. Hadi beyler, OK'ye dördüncü arıyoruz.

0: kaç yıl kaybetmiş olursanız olun, hayatınızın geri kalanını kurtarın ve kendinize en iyi gelen şeyleri yapın. Hakikaten ya, aman işte kaç yılım gitti, işte ömrüm bitti mi? Ya bırak kardeşim, bırak. Bırak, şu andan itibaren kendine ne iyi geliyorsa onu yap. Değil mi Muratcığım, vardı öyle değil mi? Şimdi Türkiye'nin en stresli insanlarını araştırmışlar. Türkiye'nin en stresli insanları gençler çıkmış, emekliler çıkmış, muhalifler çıkmış. Evet, muhalifler. Zaten onlar hep stres yaşıyor. Muhalif mesela İlyas Bey, muhalif misiniz? Streslisiniz demektir. Emekli misiniz? Streslisiniz demektir. Genç zaten stresli. Bir de buna ekleme yaparak bu sene 2026 senesinde Türkiye'nin en stresli insanları sıralamasına Fenerbahçeli kardeşlerimizi de koymuşlar. Evet, yanlış duymadınız. Fenerbahçeliler de kaç sene oldu ben de bilmiyorum. Onlar da stresliymiş yani. Yine serbaşım. Hasan Sarı, bak Hasan Sarı, arayı bozacağız senden. Her yayını takip etme. İşine gücüne bak kardeşim. Teşekkür ederiz. Şimdi çok Allah Allah kovalıyor bizi. Yok ya, şaka diyorum. Vay adamın dibi. Adamın ası Ünal abim. Merhaba.
1: Bir de yazık olur beni adam edecek yıllara.
0: Adam edecek yıllara. Hakikaten gençler niye stresli? Ne? Bizim gençleri bir görseniz hiç stresle alakaları yok. Bak geçtiler. Sözde burada stajdalar. Oturmuşlar orada. Orada oturmuş. Bana ne bakıyorsun? Vicdansız. Stres yok demiş Murat Çomar. Ya siz niye geldiniz? Sizi İstanbul'dan buraya gelip de bu ofisin orta bölümünde bir şekilde ne diyorlar onun ismi, oturup çay kahve içip muhabbet etmeniz mi? İstanbul'da da otur şuraya, biriniz gelsin şuraya yanıma. Allah Allah, kızdırıyorsunuz bak beni. Baha yeni çıkan şarkısıyla kulaklarınızda efendim. Ne? Neyi görmedin? Neyi görmedin?
2: Şeyi, şurayı.
0: Onu o kumandayı getirmişsiniz o masadan. Onu
2: ayarlayalım.
0: Tabii ayarlamamız lazım. Lahmacun seviyor musunuz?
2: Ben severim.
0: Tamam, Ali Kaya'nın oraya gidin bir gün doyunca, ama böyle 2-3 lahmacunla doyuyorsanız gitmeyin. En az 5'er tane yiyeceksiniz.
2: Tamam, yerim. Vallahi. Gerçekten yerim.
0: Söz.
2: Söz.
0: Tamam, Ali Kaya'nın oraya gideceğiniz lahmacun yiyeceksiniz. Tamam.
2: Tamam.
0: Ben size ne diyorlar? Oraya gönderiyorum.
2: Lezzetli.
0: Evet. Oldu mu? Ha, siz televizyonda bakamadınız diye yayın başlamadı zannediyordum.
2: Ya öyle sandık. Normalde kendimizi izliyoruz buradan. O sebepten ötürüsünden.
0: Evet. Şöyle. Şimdi Türkiye'nin en stresli gruplarını belirlemişler. Duymadınız belki de. Gençler, emekliler, muhalifler, bir de Fenerbahçe. Var mı içinizde Fenerbahçeli?
2: Ben Fenerbahçeliyim.
0: Allah'ım, hem genç hem Fenerbahçeli, stres dorukta yani.
2: Zaten.
0: Değil mi? He?
2: Vallahi
0: cidden
2: öyle.
0: Ne çektik be diyorsun değil mi?
2: Evet.
0: Sen hiç hatırlamazsın şampiyonluğumuzu.
2: Hiç hatırlamıyorum ben.
0: Yazık
2: hiç,
0: size
2: vallahi
0: ya.
2: Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ay, ya.
0: Kıyamam. Kıyamam.
2: Ama gönülden yapacak bir şey yok. Fenerbahçeli de olduk. Fenerbahçeli öleceğiz.
0: Wow, bu kadar i̇şte bu diyorsun ya. Bu kadar diyorsun.
2: Peki. Bu kadar.
0: Stresi ne yapalım? Hatta bir şekilde açacağız diyorsun değil mi? Yani stresi. Şimdi stresi atabilmenin en güzel yollarından bir tanesi. Ben bunu diyorum ki emlakçılar çıkardı kesin. Bu yalan bu. Çünkü emlakçıların çıkardığı yalan niye? Arsa satacaklar, ev satacaklar. Neymiş efendim? Deniz kıyısında yaşayan insanların ömrü uzarmış.
2: Bence doğru.
0: O zaman arada. İstanbul'daki herkesin Boğaz, hem Asya hem Avrupa tarafında iki kıtanın arasında hepsi uzun ömürlü olması lazım. Denizin içindesiniz siz de mi devamlı İstanbul'da?
2: Ya öyle gibi ama bence bir yerde haklılar. Çünkü şöyle, şimdi deniz çok şey bir şey ya, sağlıklı bir şey ya. Hani belki bu stratejidir ama yine de böyle bence deniz havası insanın sağlıklı yaşamasını şey diyor, katkı sağlıyor yani.
0: Evet.
2: Ya dediğim gibi paradan da olabilir ama bence ben de zor
0: paradan,
2: hissediyorum.
0: Bak bence paradan, neden? Bak bir numarada neresi? Çanakkale'de, Bozcaada Türkiye'nin en güzel ilçesi seçmişler. Bozcaada, deniz, adı üstünde. Karabük, Safranbolu. Yani Ayvalık, Balıkesir. Üçüncü olmuş İzmir, Urla. Dördüncü olmuş. Beşinci İzmir, Çeşme olmuş. Altıncı İzmir, Foça olmuş. Yedinci İzmir, Seferihisar olmuş. Kardeşim bunu hep İzmir, hep İzmir. İzmir. Yalan evet. Haber. İnanmayın. Sakın ha. Sakın inanmayın. Sonra gelirsiniz İzmir dolmasın kardeşim. Ben de kafayı. Ben nereye gideyim? İzmir'den nereye? Urla'ya gidiyorum. Ben Urla'da yaşayacağım. Madem ki stresten uzak tutuyorsa Urla'dan alayım şöyle 5-6 tane villa. Olmaz mı? Olur değil mi? Yani niye olmasın ki? Rahim abimiz vicdanlı dost demiş. Teşekkür ederiz. Ali Kaya diyor ki ne kadar öğrenci varsa gönder gelsin abi diyor.
2: Geliyoruz o zaman.
0: Ne zaman gidiyoruz?
2: Ne zaman olursa gideriz.
0: Bugün?
2: bir anda. Ya,
0: gider misiniz valla? Yarın mı gideceksiniz?
2: Yarın işimiz olabilir sanırım Kerim ha. abiyle ama.
0: Ha. Yani ben sizin yerinizde olsam kaçırmam. Sıcak sıcak lahmacun. Yanında ne içersin mesela lahmacun?
2: Ayran içerisinde. Macun ayrandır.
0: Derin. Hepiniz ayrancı mısınız?
2: Hepimiz ayrancıyız.
0: Oo iyi, helal olsun. Helal olsun. Evet Ali, gençler geliyor. 1, 2, 3, Samyer 4. Bir de öğretmeniniz 5 kişi
2: evet,
0: gidiyorsunuz.
2: Evet 5 kişiyiz.
0: Tamam ama bak oradan fotoğraf atacaksınız.
2: Atacağız söz.
0: Sizin yiyip yemediğinizi görmem lazım.
2: Yerken ha. atacağız.
0: Tamam oldu. O zaman sorun yok. En sevdiğim şarkı ve en sevdiğim şarkıcı. Siz de seviyorsunuz bunu.
2: Kim bu?
0: Dinleyin bakalım sesinden bakalım. Bilecek misiniz?

0: Baş harfi S ile başlıyor.
1: Semicenk mi?
0: Değil mi? Evet, Semicenk.
1: Biliyordum da işte.
0: Evet, Semicenk. Bugün bunu çalalım mı fonda? Samyar, gel buraya.
1: Geliyor, hemen geliyor. Sözümü tutarım.
0: Samyar, şimdi kaya lahmacuna davetlisiniz. Bugün akşam yemek yemiyorsun. Tamam. Kızları götürüyorsun kaya lahmacuna. Sen de istediğin kadar yiyebilirsin. Artık gözleme de yiyebilirsin. Gözleme de yiyebilirsin lahmacunda, tamam mı?
2: Bu akşam.
0: Abi, bu akşam gelemiyor. Kızların yanıyorsam, ben olsam şimdi giderim. Yayını bırakın gidelim.
1: Bu arada gerçeksek eğer, gerçek ayarlarsak hemen koşa koşa gidebiliriz.
0: Ciddi diyorum. Dur, hayır, arayalım. Ayarlar... Arayalım ya. Bir dakika, arayalım. Yok öyle bir şey.
1: Bir tık ayıp mı?
0: Biz, ya, ne?
1: Bir tık ayıp mı?
0: Hayır. Asla. Asla. Lütfen. Bakın, Hamburg çok değişik. İstanbul gibi görmeyin. Hamburglu esnaflar öyle değil. Lütfen. Rica ediyorum bak. Rica ediyorum. Bir daha sakın ağzınızdan duymayayım sizin. Böyle bir şey. Evet. Arıyoruz efendim. Çıkın telefona. Telefona çıkın.
3: Alo.
0: Ali'cim merhaba. Kolay gelsin. İyi akşamlar.
3: Merhaba. Sağ olasın Kazım abim. İyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar abi.
0: Teşekkür. Sevgili Ali, şimdi ben dedim ki çocuklara, bu çocuklar gençler biliyorsun. Enerji çok bunlarda. Yakıyorlar abi. Bizim gibi değil. Ben mesela bir lahmacun yesem 3 gün yemek yiyemiyorum. Niye? Tıkanıp kalıyorum. Bunlar biz açız diyorlar. Doyurabilir misin?
3: Abi sıkıntı yok. Hepsini gönder gelsin. Heh. Yalnız o gözlüklü arkadaşı gözüm tutmadı. O biraz fazla yer geliyor.
0: Abi işlerinde de bir tek var ya. O az yiyor ya.
3: Abi o ona lahmacun yetiştirir miyiz bilmiyorum. Ona kim? Söz veremem.
0: Ben video istiyorum ama bak, bunlar video çekmezler ise tamam mı orada? Parasını alacaksın. Video çekecekler, bana gönderecekler.
3: Tamam, bugün 19'a kadar açıyorum ama yayını yarım bırakıp gelirlerse yetişirler.
0: Adresi yaz yani bize hemen. Bilmiyorum. Adresi yaz lütfen. Tamam.
3: Ben atacağım size.
0: Tamam, adresi yaz.
3: Tamam, ben yazacağım, atacağım size.
0: Söyle. Bir de dedin, ne dedin?
3: Cemal abi burada, Cemal Altun.
0: Selam söyle. Bugün kitapları gitmeye başladı, dağıtıyoruz.
3: Aleyküm selam. Kendisi burada.
4: Merhaba Kazım.
0: Merhaba İyi abi. Anlar. Tamam, ayran paralarını sen ödeyeceksin gençlerin.
4: Tamam
0: lahmacunlar...
4: abiyim ya, sorun yok.
0: Tamam.
4: Ben geldim, ben de bedava yedim.
0: Ya Ali, şimdi çocuğu bugün, iflas ettirdin.
3: Bugün bedava dağıtıyoruz abi. Bugün öyle bir gün, bilmiyorum.
0: Ya vallahi.
3: Yani canları sağ olsun abi.
0: Öyle canım, yani ne olacak? Kiminin parası, kiminin duası kardeşim.
3: Evet, Allah Allah. Önümüzdeki hafta da bir angebotum olacak inşallah.
0: Söyle bakalım. Nasıl bir angebotun olacak? Kampanya diyor kızlar bu arada.
3: Cuma, cumartesi, pazar 3 gün boyunca lahmacunu yine yarı fiyatına düşüreceğim.
0: Yapma. Evet. Yapma.
3: Yaptım.
0: Ya abi yapma. Allah Allah.
3: Hele sor bir niye yaptım.
0: Sen bak.
3: Hele sor bir niye yaptım.
0: Niye yaptın?
3: İşte.
0: İşte
3: öyle. Hamur lahmacun yesin ya.
0: Aynen, alıştırmak
3: hamur
0: lazım.
3: Hamur lahmacun yesin, ne olacak? Tamam.
0: Bak ama şimdi gençleri ben gönderiyorum şu an itibariyle. Adresi gönder, 10 dakikaya evet. Çıkıyorlar yola.
3: Tamam abi, ben
0: hadi gönderim. Görüşürüz. Hemen adresi gönder kardeşim.
3: Görüşürüz.
0: Teşekkür ederiz. Kesene bereket. Sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Hadi bakın kalkın. Adres gelir
1: gerçekten
0: gelmez. Tabii adres gelir gelmez gidin. Hadi.
1: Gerçekten.
0: Hadi.
1: Şaka mı? Şaka mı?
0: Yok şaka değil.
1: Gerçekten
0: ya. Tabii,
1: gidiyoruz.
0: Tabii gerçekten gidiyoruz. Şimdi adres gelir gelmez alın, kayıtlayın telefonunuza.

0: Ama bak, fotoğraf istiyorum, video istiyorum, tamam mı?
1: Hepsinden bol bol çekeceğiz.
0: Yayınlayacağız mı onu? He, tabii. Hepsini. Yayınlayacağım ben sayfamızda. Teşekkür etmemiz lazım. Kaya Lahmacun teşekkür ederiz falan diye, tamam?
1: Ali abiye teşekkürler.
0: Evet, Ali abiye teşekkür edeceğiz. Hadi siz hazırlanın, hazırlanın. Hadi, ben adresi hemen şimdi söyleyeceğim size. Hadi hazırlanın bakayım. Yanına bırakmam, gözümü kararttım ben. Ece, bakayım tırnaklarına. Ha, tamam. Yapılmış tırnaklar eskisi kadar moda olarak kabul edilmiyormuş efendim. O yüzden Ece'ye dedim bakayım tırnaklarına diye. Eskisi gibi doğal tırnaklar yine kadınlarda moda olmuş. Bazıları var böyle, tırnağımı yaptırmadan hiçbir yere gitmem, tırnağımı yaptırmadan hiçbir yere gitmem diyorlar, tamam mı? Ama biz tabii ki her zaman şunu söylüyoruz. Doğal olanı güzeldir. Her şeyin doğalı güzeldir.

0: afiyet olsun. Kazım abi ben de gidiyorum, ben de gidiyorum demiş. Öğrenciyim demiş. Hadi oradan, askerliğini daha geçen ay yaptı. Yalancı.
1: Gözümden düştün sen de. Yanına bırakmam, yanına bırakmam.
0: Çocuklar Hamburg'da kilo alacak, her gün yeme içme diyor. Öyle abi. Lahmacun Antepliler güzel. Rotasız kaptan. Valla Ali Kaya şimdi onlar öyle güzel lahmacunlar yapacak ki. Seviniyorlar, dans ediyorlar orada. Valla seviniyorlar. Kamerayı çevirebilsem. Vallahi billahi ya. Ya. Şimdi dur bakalım, dur bakalım, dur bakalım. Başka ne yapalım? Kimi arayalım? Birini daha arayalım. Evet, şimdi şuradan bakmam gerekiyor öncelikle.

0: akşamlar.
1: İyi akşamlar Kazım abi.
0: Nasılsın? İyi misin? Ne oldu?
1: İyi. İyi abi valla ne yapalım, oturuyoruz dedim. Ben de gideyim, öğrenciyim ben de. Hayatta şey ders değil mi? Hayatta öğreniyoruz daha. İşte hepimiz öğreneceğimiz yani.
0: O yüzden cezan kesildi. Tamam mı?
1: Çok bir ceza kesildi bana,
0: evet,
1: durduğu yerde.
0: 1, 2, 3, 4 tane öğrenciye kavurma ısmarlayacaksın bu hafta içinde.
1: Ana, zaten bana şey vurdum ki yakın zamanda bir darbe yedim. Bir darbe daha vuruyorsun sen bana.
0: Öyle abi. Çocuklar ha?
1: Hayır o... He. Canlara sağ olsun. Tamamdır Kazım abim. Sen diyeceksin de ben hayır diyeceğim. Ha, öyle evet. Şey mi olur?
0: Eyvallah.
1: Senin sözün güzel, söz mü söylerim Kazım abim ben?
0: Büyüksün. Teşekkür ederim. Sağ olasın.
1: Eyvallah abim ben de. Bu
0: nasıl
1: senin
0: hayat için. Nasıl gidiyor? Senin orada nasıl ortam?
1: İyi valla, güzel abi. Hayat güzel. İşten çalıştım mi? Geldim. Saat 3'te işbaşı yaptım.
0: Gece.
1: Saat 2.30'da kalktım. 3'te işbaşı yaptım. Saat 11'de fayant yaptım. Nasıl?
0: İyiymiş o zaman. Ama gece 3'te işbaşı yapmak için galiba 2'de falan kalkıyorsun.
1: Aynen.
0: Sen akşam kaçta yatıyorsun? 7'de falan yatıyorsun o zaman.
1: Kim ben ha?
0: He.
1: Ben uykuyu hiç, ömrüm hayatımda uykuyu sevmedim Kazım abi. Hiç uykuyla aram yok.
0: En güzel.
1: 3 saat uyku, 4 saat yeter. Uykuyla bela şey
0: yeter,
1: yapayım böyle.
0: Derin uyuyorsun.
1: Zaten ölünce yatacağım diyorum yani. Boş ver diyorum. He. Hayatı dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. İzine gideyim ben tatilde falan. Ben sabah 6-7'de kalkarım. Kahvemi yaparım, otururum böyle dışarıda balkonda.
0: Nereye gidiyorsun sen dışarı izine?
1: İlk Türkiye Dinar'a gidiyorum köye. Oradan sonra Güzel Çamlı'da söyleme sahip olmasın bir yazlığım var, oraya gidiyorum.
0: Nerede?
1: Kuşadası Güzel Çamlı'da.
0: Yazlık var ve benim haberim yok.
1: Evet.
0: Ben gidiyorum otel köşelerinde sürünüyorum.
1: Yeni oldu daha Kazım abi, yeni oldu.
0: Hayırlı olsun.
1: Yeni. Allah razı olsun.
0: Yeni derken ne kadar yeni mesela?
1: 10. ayda gittiydim ya, o zaman aldım geldim.
0: Wow. Ama çok pahalı ya. Diyorlar ya.
1: Evet. Pahalı ama iyi zamanda iyi bir yerden iyi bir güzel bir şey aldım yani.
0: Böyle mesela ayağını attıktan sonra kapıdan dışarı kaç adım yürüyorsun denize?
1: 500 metre.
0: İyiymiş.
1: 300 ile 500 metre arası ya.
0: Denizi girilecek yerde mi ya?
1: Tabii Güzel Çamlı'ya girsene baksana.
0: Biliyorum abi ben oranın çocuğuyum ya. Allah Allah, bana anlatma.
1: Doğası muası çok güzel, bir efsane bir yer çünkü. Orada karar kıldım yani.
0: Bir ara Kuşadası'nı beton yığınına çevirmeye çalıştılar ama sonradan Kuşadası toparlanmaya başladı yine tekrardan.
1: Aynen.
0: Yani
1: benim çocukluğum orada geçti.
0: İngiliz turist çok orada. Geçen sene 1 Mayıs'ta oradaydım ben.
1: Kuşadası direkt Kuşadası'nda mı?
0: Tabii Kuşadası merkezdeydim. Gezmeye gittim. Öyle dedim, 1 Mayıs işçi bayramında hem gezeyim biraz dedim. Bir kontrol edeyim işçileri dedim. Baktım çok İngiliz turist vardı. Hatta orada bir çanta sorduk. Abi bir çanta fiyatı söylediler. Bizi yabancı zannettiler ilk önce. Sonra ben Türkçe konuşunca abi sen içeri gel ya dedi. O fiyat dedi turiste. Ya dedim siz ne sıra adamsınız.
1: Kazım abi eğer Fethiye yolun düşerse, Fethiye'de yeğenlerimin dükkanları var.
0: Evet.
1: Teyzemin çocukları. Deri üzerine kemer olsun, çanta olsun, aklına ne gelirse çok güzel şeyler var. Eğer Fethiye'de yolun düşerse orada yardımcı olurum sana yani.
0: Eyvallah. Ama ben o bölgeyi fazla sevmiyorum. Ya ben İzmirliyim. Ben biraz...
1: Böyle... Ege güzel bak. Antalya'yı hiç sevmiyorum. Antalya, çok, Alanya, oralara da çok gittim. Çok nemli.
0: Antalya aynen. Çok rutubetli geliyor bana.
1: Rutubet.
0: Ben sevemiyorum.
1: Aynen bana da öyle abi. Aynen bana da. Ama Ege daha güzel.
0: Hı-hı.
1: Ege'nin havası çok güzel. Ben Ege'ye hayranım yani. Şey, aşığım yani oralara.
0: O zaman...
1: Orada bir de şey varmış. Adam bir dedi ki eğer yüzmesini iyi biliyorsan dedi. O hani Güzel Çamlı'nın o milli park ilerisine biraz daha gittin mi?
0: Evet.
1: 15 dakika mı dedi, 10 dakika dedi, yüzdün mü karşıya hemen dedi Yunan adasına varıyorsun.
0: Evet, adaya geçiyorsun. Samos'a geçiyorsun.
1: Evet. Değil mi? Evet. Ben bilmiyordum da orada bana öyle dediler yani.
0: Benim bildiğime göre Yunus balıklarından sonra en iyi yüzme bilen kişi sensin diyorlar.
1: Şimdi beni doldursak ya da boğdurup öldürtme ben orada. Yaparım böyle bir şey yapıyormuşum böyle. Gitti bakalım oradan.
0: Aynısı şimdi aslında burada anlatmak istemiyorum ama neyse, konu açılmış ya, benim kayınpeder geçen sene sahil güvenlik çevirmiş. Bir açılmış abi, millet bağırıyor, bakmıyor. Sahil güvenlik gitmiş önünü kesmiş tekneyle, demiş nereye gidiyorsun, yüzüyorum demiş. Ya demiş, az daha yüzsen Yunan sınırına geçeceksin, geri dön demişler. O misal, sen de bir çıkarsın Samos adasından.
1: Oğlum olur. Ya. Ama benim oraya geçmem de yanlış, biliyor musun? O yani olur da hani bir o aklıma geldi mesela,
0: savaş,
1: oldu,
0: hadi savaş çocuğum, nedeni hadi bir... savaş nedeni.
1: Hayır, o, hayır, şeye gidemiyormuşuz mesela, karşıya geçemiyormuşuz mesela, gemiyle falan hani, çünkü arabayla gidiyorum ya ben.
0: Evet.
1: Geçen sene radyoda duydum galiba, çoğu kişi Yunan adasına geçiyor, araba orada bir sürü diyor, değil mi?
0: Hataya düştüler, öyle bir hataya düşenler var yani, onu bildirmen gerekiyor, ben giriş çıkış yapıyorum diye bildirmelisin gümrükte.
1: Nerede, hangi gümrüğe yapacağım onu?
0: Orada.
1: Ha, oraya giderken gümrüğe mi varıyorsun, oraya vardın?
0: Hayır, oranın gümrüğünde bildirmelisin yani. Sonuçta sen giriş çıkış yapıyorsun, bakıyor pasaportuna, aa diyor bu adam gitmiş. Pasaportta çıkmış görünüyorsun ama araban kayıtlanmamış. Bunlara dikkat edin.
1: Abi, bayağı sıkıntı olabilir.
0: Mahmut Koçak'ı ya tanıyor musun sen, otobüs şoförü?
1: Mahmut abi, Langfelde'den selamlar.
0: Ben de öğrenciyim diyor, doğru mu?
1: Doğru. Tabii sonuçta öğreniyoruz abi. Hohban'da daha hep yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Yeni niyeler öğreniyoruz. Yeni şeyler öğreniyoruz. Evet. Öğrenci olmuyor muyuz biz sonuçta?
0: Hayatta yani? Bir şeyler öğreniyoruz sonuçta.
1: Aynen, aynen.
0: Ama Ali Kaya sadece öğrenciler gelsin deyince, o da hemen ben de öğrenciyim demiş. Ne yapsın?
1: Ali abinin orada, ben birkaç defa gittim. Orada çalıştığımda oradan geliyordum. Hı. Oradan birkaç defa aldım geldim. Gerçekten güzel. Güzel lahmacunu var.
0: Şey için çok, mesela evde mesela bir doğum günü partisi yaparsın ya da küçük böyle, aynen, çaplı toplantılarda kaya lahmacun, telefonu açıyorsun abi, hazırlıyor senin lahmacununu, gidiyorsun paket alıyorsun getiriyorsun. Ye Orhan, ye Orhan. Ayran mı vereyim sana, aynen, su mu çay mı Orhan?
1: Oh. Değil mi? Oh, ne güzel.
0: Ya. Vallahi. Peki bu sene düşünüyor musun?
1: Neyi?
0: Türkiye'ye gitmeyi.
1: Söyleme, sahip olmasın. 6 hafta.
0: Ne diyorsun?
1: 7. ayın birin son günü abi. 7. ayın 3'ü cuma günü hanım işten geldim ve bir çıkıyorum. Ta 8. ayın 23'ü 24'ünde okul tatili başlayıp 2 gün geri geliyorum abi.
0: Arabayla mı gidiyorsun?
1: Ben hep araba. 12 seneden beri ben arabayla gidip geliyorum. İki şoförüz abi. 24 saatte İstanbul. Edirne'deyiz hanımla.
0: Ama zor olmuyor mu arabayla gitmek Orhan?
1: Yok abi, vallahi hiç güzel olmuyor. Ben geçen sene işten geldim, bir duş aldım, bir çıktım abi, tam Bulgar sınırı, Sırbistan'a çıktım, bayıldım artık. Dedim artık gidemiyorum dedim. Hanıma verdim, bir atmışım şeyde, Sırp'tan Bulgar'a girerken. Hı. Hanım kaldırıyor, kalk diyor, Türkiye'ye geldik. Bulgar'ı geçmiş kendi başına.
0: Ama yapmayın, sonra... onu yapmayın ya. Böyle mesela küçük bir mola verebilirsiniz. 7-8 saat.
1: Onları yapıyoruz. Onları yapıyoruz yolda. Böyle güzel bir çaydanlığım var. Çay koyuyoruz. Böyle ne bileyim, melemen yapıyoruz. Otile sohbet yapıyoruz. Öyle yapıyoruz onu, yapıyoruz.
0: 7-8 saat bir uykuyu aldıktan sonra, buradan çıktıktan sonra bir mola şart yani. Allah göstermesin. Bak her sene üzücü haberleri hep görüyoruz.
1: Evet, evet. Yani ya geçen senelerde 4 hafta olduğu için biraz şey oluyordu ama şimdi 6 hafta yavaş yavaş. Stres yok.
0: Yazlığa gidiyorum. Keyfini yazlıkçı Orhan da geldi. Şortumu da giyiyorum. Orhan diyor gelsin ki ben gideyim izine diyor. Mahmut Koç'a.
1: Aynen. O, Mahmut abi 3 ay mı ne gideceğim dedi. 3 ay mı 4 ay mı ne gideceğim deyip duruyordu o. Geçen görüşmüştük Hof'ta da.
0: Abi nasıl iş
1: o
0: bu da, ya?
1: O iş 4 ay gidiyor yani.
0: Beni de alın sizin iş yerine.
1: Biz Hofban'da böyleyiz abi işte, görüyorsun.
0: Abi Hofban'da. Geçen gün bir arkadaşla sohbet ediyor. Sevgili dostlar ne yapıyorsunuz siz, muhabbet mi? Evet, burası muhabbet saati. Bu saatte muhabbet ediyoruz efendim. Katılmak isteyenler beni de ara dediğinizde üçlü muhabbete de geçebiliriz. Şimdi Hofban'da çalışanların maaşları diyorlar çok iyi, bir de ev veriyorlar diyor. Ben de mi girsem diyor. Konuşuyordu arkadaşım birisi.
1: Hofban'ın kendi evleri var. Tabii orada şey yapıyorum, ben hiç girmedim, hiç şey yapmadım. Bilmiyorum şu an ama uygunmuş diye duydum yani.
0: Diyorsun yani, gitmek isteyenler için ideal.
1: Tabii yani ben şükür ediyorum halime, güzel yani, işim iyi, temiz yani. Bu saatten sonra nerede nasıl bir iş bulacağım? Şaban yani, memnunum yani.
0: Hayatımdan
1: İşine. Memnunum yani.
0: Zaten emekliliğine kaç sene kaldı? 3 mü 2 sene mi kaldı?
1: Şurada mesela ayıca. Keşke, nerede o günler?
0: Niye, ne kadar var?
1: Abi 42.
0: Az kalmış.
1: 42,5. Bu sene var bir 20 sene falan. Ama ben bizde şey var Kazım abi. Langside konto diye bir hesabımız var. Mesela ben oraya çalıştığım ekstradan çalıştığım saatleri oraya gönderiyorum. Hmm. Efendime söyleyeyim. Aylık aylığımdan 200 euro oraya gönderiyorum. Urlaubs geldimi, Vinas geldimi, ekstra gelen bütün paralarımı oraya gönderiyorum.
0: Ne oluyor zaman orada birikiyor?
1: Şimdi mesela orada benim 600-700 saatim var şimdi. Bu 700 saatten mesela bu sene bir ay izin aldım. O bir ayda 1,5 hani hafta sonu şeyleri saymadım mı 1,5 aya denk geliyor. Şimdi ben onu doldura mesela bazı arkadaşların hatta Mahmut abinin de demişti.
0: Mahmut Koçak öyle yapıyor.
1: Aynen o da öyle yapıyor.
0: Vay kurnaz Kayserili'ye bak ya.
1: Kimilerin var abi 2000-3000 saat olanlar var.
0: Ne diyorsun abi?
1: Tabi ben aslında yanlışlık yaptım. Ben ta yıllar önce başlasaydım belki de ben 3-5 bin saatim vardı şimdi ya. Sonra, ne oluyordu biliyor musun o zaman Kazım abi?
0: Bir gidiyorsun 3 sene gelmiyor.
1: 3-5 hayır. Emekliliğe vardın mesela 3-5 sene önce emekliliğe ayrılıyorsun. Ha. Hoppan devam senin aylığını ödüyor ama sen 5 sene önce işten emekliliyor ama çalışıyor görünüyorsun Hoppan'da.
0: Evet.
1: Aynı para normal aylığın ödeniyor. Günün geldi mi de emekliliğe ayrılıyorsun gidiyorsun.
0: Güzelmiş ya. Valla ne yapsak radyoculuğu bırakıp Hoppan'a mı girsek? Ama ben araba kullanmayı sevmiyorum ya.
1: Kullanmayı ben de sevmiyorum. Hep motorla dolaşıyorum farkındaysan. Her zaman görüyorsun beni motorla. Ben de arabayı sürmüyorum.
0: Bizim stüdyomuzdan evimin arası yaklaşık 3 dakikalık bir yol. O bile beni sıkıyor.
1: Arabayla değil mi?
0: Hamburg trafiği artık eskisi gibi değil yani.
1: Evet.
0: Allah size sabır versin her taraf. Hele siz nasıl yapıyorsunuz? İnşaatlarda mesela bekleniyor ya trafik kapandığında ama size diyelim ki işte 18.03'te Steindam'da olman gerekiyor. Gelemiyorsun. Ne oluyor o zaman? Bir cezası var mı bunun?
1: Hayır. Geç kaldın mı? Sana hoppa bir şey demiyor. Niye geç kaldın? Niye şartın diye. Olur mesela çok geç kaldın. Pauzeni yapamıyorsan zaten bir daha geri dönüyorsun. Ama baktın ki hiç pauz yapmadın mı yukarıya şey yapıyorsun, bildiriyorsun. Diyorsun ki ben 3 saatten beri 4 saatten beri pauzu yapmadım diyorsun.
0: Okay.
1: Sana pauzunu veriyor. Zaten gideceğin yerde mesela atıyorum 20 dakika pauzun mu var? 5 dakika gecikmeli mi geldim? 5 dakikan gidiyor oradan.
0: Anladım.
1: Yani orada cezası ya da kızma. Erken gidersen kızıyorlar.
0: Bir dakika, iki dakika.
1: Erken kalkarsan orada sıkıntı ama geç kaldı mı kimse onu görmüyorlar zaten geç kaldın mı. Anladım. Erken gitti mi görürler.
0: Anladım.
1: Bir gün kaç sene bayağı oldu 25 numaraydım. Hiç saat şeye bakmadım. Gidiyorum. Bir baktım 6 dakika erken varmışım durağa. Bir baktım büyüyüp ötüyor. 6 dakika bekledim. Millet bana diyor ne zaman gideceksin. Dedim böyle. Bekledim 6 dakika orada durakta mecburen.
0: Sen bir daha söyler misin tatil zamanını?
1: 7. ayın biri son iş günüm.
0: Evet.
1: 3'ü cuma gününe denk geliyor. Cuma günü yola çıkıyorum. Evet. 7. ayın 3'ü.
0: Tamam.
1: 7. ayın 8. ayın 24'te mi okullar açılıyor? Ne zaman açılıyor?
0: Öyle galiba.
1: O zaman geri geliyorum.
0: Tamam. İnşallah bir uğrayacağım sana.
1: Çok memnun olurum.
0: Okey. Oradan canlı.
1: Orada Türkiye'de misin?
0: Efendim?
1: Türkiye'de misin o zamanlar?
0: Ben her zaman Türkiye'yim. Canım sıkılsın. Yarın giderim. Ne olacak ki? Ben açıyorum telefon. Reis bana diyorum uçak gönder. Gönderiyor uçaklarından bir tanesini. Gidiyorum. Ne gülüyorsun kardeşim? Allah Allah. Gülüyorsun. Ciddiye almıyormuşum gibi hissediyorum şimdi.
1: Estağfurullah. Kazım abi ne demek?
0: 12 tane uçağı var reisin. Gönderiyor bir tanesini. Havaalanında kimseye söylemiyorum. Bugün ağzımdan kaçırdım yoksa.
1: Madem bize de gönder de biz de arabayla şey yapmayalım bari ya.
0: Ama yollarda. Sen araba kullanmayı seviyorsun.
1: Türkiye giderken gitmeyi seviyorum bak. Türkiye yolculuğunun çok hoşuma gidiyor. Zevk
0: dönüş
1: alıyorum.
0: Dönüş zor
1: ya.
0: Oluyor değil mi?
1: He abi o dönüş yolu bitmiyor. Hele şu şeye geliyorsun ya. Çek'e geliyorsun ya. Çek'ten buraya Berlin'den buraya ölüm gelmek ya.
0: Ben bir dönem.
1: Giderken alıp gidiyorsun geliş ölüm.
0: Ben bir dönem şeyden buradan İtalya'ya Brindisi'ye gittik arabayla. Oradan Yunanistan'a gemiyle. Oradan şeye geldik. Dönüşü dedim ki ben bu yolu çekemem. Çeşme'den vapura bindim, gemiye bindim. İtalya Brindisi'ye kadar geldim. Brindisi'den diyeceksin ki abi zaten kilometre aynı. Ama o dönem 99'du. Savaşlar yıllardı biliyorsun. O Balkanlarda. Yani ben bir de araba kullanmayı sevmiyorum. Benim için uçak abi. İniyorum 3 saat. Valizini aldın 3,5 saat. 3 saat 45 dakikada evimdeyim yani.
1: Sabah mı dün mü konuştunuz biletleri? Sabahtı bu sabahtı galiba biraz olaydı mı? Dün mü konuştunuz?
0: Evet.
1: Aldı başını gitti. Biz 5 kişiyiz.
0: Kaç?
1: Düşün şimdi bu 5 kişiyiz.
0: Abi 5 kişi senin 3000 euro'dan fazla çocuk biletin tutar ya.
1: Buyur. En kötü araba şimdi artık o zamanlar ben 10. ayda Oruncay'da 2-3 defa gittim geldim. 35 euro'dan aldım. Şimdi hatta geçen arkadaş dedi ki kurbanda 45 euro'ya veriyorlarmış. Sezonda da 45 euro'ya verecekler.
0: Neyi?
1: Ben 6 hafta 45 euro'dan araba tuttuğumu düşünsene.
0: Abo. Yok abi çok pahalı.
1: Ya onu diyorum ya. Benim arabam ne yakacak gidiş geliş yaksın hadi 1000 lira 1500 lira yaksın.
0: Evet.
1: Yani her türlü kardayım abi.
0: Tabii. Çocuklu aileler için uçak zaten zarar. Çocuklu aileler. Aynen. Bir de zamanı çok olan. Ama bazı ailelerin 15 günlük bir tatili var. 15 günlük i̇şte tatili 4 işte. Günde yiyemez adamlar. 4 gün gidecek orada geri kalan 10 günü de yani arabayla değmiyor o zaman. Mecbur kalıyorlar. Şimdi eskisi gibi değil. Uçak biletleri pahalandığından dolayı işin gerçeği aileler bir anlamda şey yapıyorlar. Sen söyle ismini. Hani 2 senede bir gidenler var. Eskisi gibi değil yani. Evet. Cidden öyle bir durumdayız yani şu anda.
1: Maalesef öyle. Maalesef öyle. İşte diyeyim, iş yerinden izin alamam. İşte ben bu sene geçen seneye kadar hep idare etti beni benim şef. Dört hafta verdi dedi ki öbür seneden sonra dedi yapamayabiliriz dedi. O yüzden dedi Langside Konto'ya çalış dedi. Orayı biriktir ki dedi oradan sıkıntı olmaz gidebilirsin dedi. Ben de öyle yaptım. Artık her sene böyle 6 hafta giderim artık.
0: Peki. Sana iyi tatiller diliyorum kardeş.
1: Abi teşekkür ederim. Sağ ol Varol. İyi yayınlar.
0: Sağ olasın.
1: İyi akşamlar dilerim.
0: Sağ olasın.
1: Benim bu 28 bin lira ne olacak? Ben zamanında verdiğim kağıdı niye bana bir daha ceza geldi? Ben anlamıyorum.
0: Çünkü sana ceza gelmedi. Geçen gün avukat canlı yayında söyledi. Sen yaptıktan sonra o zama denk geldiğinden
1: yok Yazım abi hayır. İlk gittiğimde hatırlıyorsan ilk gittiğimde seninle görüşmüştük. Bana dediler ki askeri ücret yükselecek.
0: Evet.
1: Ödeme alamıyoruz dedi durdurdular. Sonra ikinciye gittim tamam dediler şu fiyat dediler. Oradan da sonra da hatırlıyorsan online'dan askerlik yapmam lazımdı.
0: Evet.
1: Onu yaptım. Ondan sonra gittim parayı ödedim.
0: Evet.
1: Hem de 3 Mart'ın kaçında ödemişim bana Nisan'da ceza gelmiş.
0: Abi bir şey olmaz. Memleket para kazansın. Yapma Orhan
1: Vatan
0: ya.
1: Vatan sağ olsun.
0: Aynen öyle bak. Ha. Bunu duymak istiyorum senden. Teşekkür ederim. Hadi bakalım görüşürüz.
1: Abi, i̇yi akşamlar. Sağ olun için görüşürüz. Kendine iyi bak abi. İyi akşamlar. Eyvallah.
0: Eyvallah. Teşekkür ederiz.
1: Eyvallah. Sağ ol abim benim. Eyvallah.

0: Efendim hocam.
1: Nasılsın hocam, iyi misin?
0: Buyurun, kiminle görüşüyorum?
1: Neredesin? Gene yemekte misin yoksa?
0: Et Şükret'te Yusuf Hoca'yla beraber.
1: Abi sen ne yapıyorsun? Kaç kilo olarak geri dönmeyi düşünüyorsun Türkiye'de?
0: Vallahi yanımda Yusuf Hocam, kendini bir tanış şöyle. Radyonun canlı yayındayım. Hamur.
2: Öyle mi? Merhaba, isim Yusuf Ferahlı.
1: Yusuf Bey,
2: uzun zaman Hamburg Kuyasoy yaşadım. 2017'den beri de Gaziantep'e temelli dönüş yaptım.
1: Hamburg'da mı yaşıyordunuz?
2: Tabii Hamburg'da yaşıyordum.
1: Şimdi orada ne işi yapıyorsunuz?
2: Kahve satıyorum. Toptan kahve.
1: Biraz önce konuştuğumuz siz miydiniz?
0: Yok. Değildi. O bizim şirketten, daha doğrusu yeğenlerimin şirketinden Abdülkadir'di. Kendisi
2: benim ayrı işim var, ayrı şirketim var benim.
1: Siz Hamburg'da yaşadınız, ondan sonra dönüş yaptınız.
2: Tabii.
1: Kaç yıl yaşadın?
2: 2017'den beri.
1: Hayır, Hamburg'da ne kadar yaşadım?
2: 97'den 2017'ye kadar 30 sene.
0: Yok ya.
2: 97.
0: 17.
2: 2007. 2017 tabii 20.
0: 20 sene oldu.
1: 20 sene yaşadınız. 20. Peki
2: evet.
1: Memnun musunuz şimdi? İyi ki dönmüşüm ya dediniz mi?
2: Dönmeme sebep olan işverenimden Allah razı olsun.
1: Diyorsun vallahi çok billahi. Mutluyum diyorsun.
2: Şimdi Allah biz sohbet mi ediyoruz? Radyoda canlı yayında mıyız?
1: Canlı yayındayız abi, sohbet ediyoruz. Bu yayın
2: o zaman,
1: saati.
2: O zaman şöyle. Ben orada tabii insanların hayat şartlarını bilemem. Ben yaşadığımı memleketime geldikten sonra fark ettim. Neden derseniz para burada daha çok kazanılıyor. Yeter ki
1: kafayı kullan.
2: Orada zaten çalışıyoruz da. Ben oradakinin 1/5'i çalışıyorum. Oradan çok para kazanıyorum.
1: Doğrudur.
2: Oradan daha lezzetli yiyorum. Oradakinden daha güzel arabaya biniyorum. Çok daha iyi yaşıyorum. Tabii imkan ve şartlar meselesi.
1: Evet.
2: Ben tabii Alman vatandaşıyım. Aynı zamanda 3-4 ayda bir gidip geliyorum. Hamburg, evim orada halen duruyor.
1: Evet.
2: Hanımla gidiyoruz, 2 hafta bilet alıyoruz. 3. gün ben hanıma diyorum ki,
1: hadi bilet alıyorum. Antep'e gidiyorum. Dönelim ha.
2: Yok abi, sen kal hanım, ben gidiyorum diyorum. Ben dönüp geliyorum.
1: En güzeli.
2: Şimdi orada belli arkadaş gruplarımız var. Eğer onların zamanı varsa bir sosyal hayatımız oluyor. Onların zamanı yoksa maalesef yok.
1: Aynen. Ama burada, Almanya böyle abi.
2: Burada ya maalesef. Ya. Ama dediğim gibi imkan meselesi. Gerçekten ülkemiz çok çok güzel, şartlarımız çok çok güzeldi, ekonomimiz güzeldi. Bakmayın siz şu ekonomi şöyle böyle diyenleri çaldırmayın. Türkiye'nin ekonomisi çok çok güzel.
1: Evet.
2: Para çalışana her zaman her yerde var.
1: Kafayı kullansınlar diyorsun.
2: Havası güzel abi. Sebzesi meyvesi güzel. Fiyatlar evet Türkiye'de birazcık maalesef fiyatlar yükseldi ama ona göre gelirler de yükseldi ama.
1: Yani diyorsun Antep'te yaşantı güzel diyorsun.
2: Türkiye'nin her yerinde güzel. Türkiye'nin her yeri ayrı bir güzel. Antep güzel. Bizim memleketimiz olduğu için Antep bize güzel.
1: Evet.
0: Ayrıca Kazım hocam kendisi Gaziantep Emşaf. Söyle hocam.
2: Ayrıca evet. Emniyet Teşkilatı Vazife Mahalli ve Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep İl Başkanıyım 2 yıldan beri.
1: Aa ne güzel.
2: Evet. Biraz şehit ailelerimizle yakından ilgilenmeye
1: bizim
2: çalışıyoruz.
1: Gazilerimizle
2: ilgilenmeye çalışıyoruz.
1: Yusuf abi. Abi diyebilirim değil mi? Yaş kaç?
2: Tabii. Senden büyüğüm. Biz tanışıyoruz da şimdi sen ben telefonda tanıyamayacaksın tabii ki.
1: Nasıl tanıyamayacaksın?
0: Doğru.
1: Abi hemen fotoğraf atıyorlar. Hemen senin fotoğrafını atıyorlar.
0: Yok şu anda zaten benim oğlan zaten resim çekti telefondan konuşurken.
1: Tamam.
0: Biliyorsunuz bizim sosyal medyada ünlü olan Etset Şükret'te. Efendime söyleyeyim Şükrü Savun da zaten Emşav yönetim kurulunda bulunduğu için buraya evimiz gibi geliyoruz, yememizi yiyoruz.
1: Aynen.
0: Ücretimizi ödüyoruz, çıkıyoruz yani. Çok güzel bir atmosfer var yani.
1: Peki. Afiyet olsun. Hepinize iyi akşamlar. Hamburg'dan selamlar.
2: Bizden de çok selamlar.
1: Sağ ol kardeşim. Eyvallah. Kendinize
0: hayırlı
1: iyi bakın.
0: Hayırlı Kazım hocam.
1: Sağ olun. Hoşça kalın.
0: Sağ olun.

0: Adana'ya selam olsun. İyi akşamlar Adana.
1: Alo, sesin geliyor mu abi?
0: Gelmez mi? Hem de ne güzel geliyor. Nasılsın ya kardeşim? Abi. İyi misin?
1: Abi sesin gelmiyor.
0: Benim sesim nasıl gelmiyor? Sen kulaklığa daya bakayım. Benim sesim gelir. Ben seni çok net duyuyorum. Allah Allah. Gitti, sesi gitti. Durun tekrar yapalım. Peki yapalım efendim. Bir daha arayalım. Adana sıcak memleketlerimizden bir tanesidir. Evet, çalıyor Adana. Bugün sohbet ediyoruz. Adana merhaba.
1: Merhaba Kazım abim.
0: Nasılsın?
1: İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Teşekkür.
1: Çok şükür vallahi abi, iyi.
0: Nasıl Adana'da? Havamız nasıl kardeş?
1: Adana sıcak abi, ısınmaya başladı. Vallahi işten çıktım ben de, oğlumun işte bir şeyi vardı, antrenmanı vardı. Futbol antrenmanı.
0: Evet.
1: Onu getirdim şimdi, onu izleyeceğim biraz. Sen ne yapıyorsun abi, iyisin?
0: Teşekkür ederim. Şimdi Antep'le konuşuyorduk. Duydun mu bilmiyorum o bölümü.
1: Evet duydum abi.
0: Antep'te her şey yolunda gidiyor. Adana'da yolunda mı? Memnun muyuz Adana'da olmaktan?
1: Havalar iyi.
0: Havalar iyi. Ekonominin nasıl kardeş? Kebap abi, yiyebiliyoruz mu? Adana'nın kebabı meşhur.
1: Abi onu ya şöyle, onu her yukarıda yeriz abi, ondan sıkıntı yok.
0: Kaçmaz
1: ekonomi
0: diyorsun.
1: Kötü de olsa yeriz.
0: Aynen. Ya kaçmaz abi. Biz o kebapsız.
1: Ya şöyle tabii, hani ya sen şükür ediyorsun halimize, de tabii daha da iyi olabilir inşallah.
0: Mutlaka.
1: Yani ekonomi ya iyi değil tabii ki yani.
0: Kişiye göre değişiyor abi, diyorsun yani, yaşadığımız
1: ya
0: bölgeye göre.
1: Ya şöyle, şimdi mesela ben kendi ekonomimi düşüneyim. Allah'ım bugün ne şükür abi, iyi kötü çalışıyoruz, işimiz var. İyi kötü ek işimiz de yapıyoruz ama
0: evet.
1: Herkes için bu şekilde değil tabii ki. Ya evet. Enflasyon maalesef. Şu enflasyon olayı düzelmezse biraz zor.
0: Abi enflasyonda yani, yani şu an Avrupa'da çok iyi yerdeyiz. En üstte biz varız. %39 mu kaç şimdi enflasyonumuz?
1: Vallahi kaç şu anda 39,5 olması.
0: Sen ne hissediyorsun mesela? Sen ne hissediyorsun enflasyon?
1: Hissettiğimiz daha fazla abi.
0: Mesela şimdi maalesef. Diyoruz ya biz, hava durumu bugün 15 derece ama hissedilen 10 derece. O misal.
1: Aynı Adana'nın havası
0: ama
1: gibi.
0: Adana çok güzel be. Ben yani
1: 40 derece ama güneş 60 derece.
0: 70 gün kaldım Adana'da. Havalimanının evet, koruması biz askeri. Şakir Paşa
1: havalarında kalın. Evet,
0: akşam 5 oldu mu Adana'da? Akşam 5 oldu mu? Bizde var diye bitiyordu. Bizim askerliğimiz öyleydi. Hemen doğru sokaktaki kebapçılara gidiyorduk. Her sokakta kebapçılar var. Yine aynı mı?
1: Öyle aynı. Aynı abi. Daha da fazla hatta yani, öyle söyleyeyim.
0: Değil mi?
1: Yani kebapçı yoksa abi mangalda falan, her türlü mangal yanar yani abi.
0: Şey Balkon diyorlar. Olsun, Ali Kaya olsun. Soruyor, diyor ki Kazım abi diyor, ben duydum diyor, cehennem Adana'nın altındaymış diyor.
1: Vallahi bazen öyle gibi oluyor. Aslında şöyle. Ya yani nem biraz daha fazla. Aslında şöyle, mesela Adana'da 40 dereceyken Diyarbakır'da 50 derece ama
0: evet,
1: biz burada nem 40 dereceyi 60 hissediyoruz. Tabii nem olduğu için abi, ben oraları da biliyorum. Orada da görev yaptım. Ya tamam, orası daha sıcak ama Adana'da nem olayı çok kötü abi.
0: Evet.
1: Ya terlemedin dakika şey yok abi, saniye yok yani, öyle değil.
0: Evet. Terliyorsan da para da kazanıyorsun. Yani çalışan demir ışıllar hesabı.
1: Yani.
0: Olabilir mi?
1: Ya şöyle Adana ya yaşam olarak şey ya Adana, ne bileyim ya, diğer iller mesela bir İstanbul Ankara gibi değil. Burada daha şey biraz, hani ne diyeyim. İşte sebzesidir, meyvesidir daha bol. Biraz daha uygun diğer illere göre.
0: Evet.
1: Adana o yönden biraz daha ekonomik yani.
0: Daha ekonomik diyorsun.
1: Yaşam diğer illere göre daha ekonomik.
0: Evet. Adana'da olmak mutlu ediyor mu seni kardeş?
1: Abi ben gayet memnunum abi Adana'da olmaktan.
0: Eyvallah.
1: Adana'lı olmaktan.
0: Eyvallah.
1: Türk vatandaşı olmaktan, Türk olmaktan.
0: Aynen abi, yaşamaktan. O hepimiz için.
1: Şükürler olsun
0: tabii
1: abi.
0: Tabii ki abi, sen ne diyorsun?
1: Binlerce kez şükürler olsun abi, yani ne diyeyim.
0: Ben mesela
1: seviyorum memleketimi abi yani.
0: Buradaki yaşayan arkadaşlarla konuştuğum zaman diyorum ki yani bakın, Almanya güzel bir memleket ama ekonomik gidişat hiç iyiye gitmiyor. 10 sene sonra Almanya'da çok büyük krizler yaşayacaklar.
1: Yani ya bak, her şey etkiliyor abi. Savaşlar olsun, şeyler olsun. Tabii. Mesela
0: ama şimdi savaş diyorsun da mesela Ukrayna'da savaş var. Adamlardaki enflasyon %9 ya.
1: O şey

0: Ne demek istedim ben? Hani oradaki olan savaşın diğer ülkelere yansımasını kastettim ama Ukrayna tabii adamlarda savaş var. Bizden daha az enflasyonu da. Her şey etkiledi abi yani bu ya petrolün bir hareket etmesi her şeyi etkiliyor.
1: Abi petrolün diyorsun da
0: etkiliyor.
1: ben ona
0: Teknoloji
1: sevgili
0: de her şey
1: kardeşim.
0: etkiliyor.
1: Ben ona da takıyorum. Ben Hürmüz Boğazı daha kapandığı gün burada petrol öyle bir zam geldi
0: Ya
1: ki.
0: o şey söylenti olurken zam geliyor abi. Yani şey değil kapanmadan önce yani o anahtar kapıyı kilitlemeden önce sanki. Yani böyle fısıltı olduğu an zam geliyor abi maalesef.
1: Aynen. Öyle bir
0: Yani sizin
1: şekilde.
0: orada da öyle mi yani?
1: Ay abi burada biz Avrupa'nın en pahalı mazotunu kullanıyoruz ya. Avrupa'nın
0: Ya
1: diyorum bak.
0: burada da
1: Ya
0: mesela şey
1: 2.60
0: olmuştu.
1: 2.60'a mazot yaptım ya. 2.60 litresi
0: O
1: 2 euro
0: maşallah.
1: 60 sent. Sen Türk parasına
0: Bizim
1: çevir.
0: burada o tam savaşın yoğun olduğu dönemlerde burada da 83-84'ü gördü. Şu anda düştü mazot 68 TL falan şu anda.
1: Ya 68 burada da 2 euroydu biraz önce gördüm ben.
0: Ya şöyle yani bu savaştan önce çok şeydi. 48-49'larda falandı. İşte bu savaşla birlikte yine de biraz şey oldu yani bu savaş işte ateşkes olunca biraz düzelme oldu.
1: Ferdi bitti bu
0: O da yine
1: Almanya. Öpüyorum seni kardeşim. Adana'ya selam
0: Tamam
1: olsun.
0: abim benim.
1: Sağ olasın.
0: Aleyküm selam abim.
1: Görüşmek
0: Biz de
1: üzere.
0: size selamlar,
1: Kendine iyi
0: saygılar
1: bak.
0: abim.
1: Hoşça
0: Allah'a
1: kal.
0: emanet. Kolay
1: Saygılar
0: gelsin abim benim.
1: bizden.
0: Saygılar.
1: Eyvallah. Adana'ya selam olsun. Peki bir telefon daha geliyor bakalım. Hattın diğer ucu çıkarsa. Alo, iyi akşamlar.
2: Merhaba Kazım, nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok güzel gülümsüyorsun.
2: İyi para. Evet, Ramazan abinin orada bahçede fideleri almaya geldik.
1: Ne
2: Gel kahve
1: fidesi?
2: içelim gel.
1: Kahve
2: Gel
1: içildi.
2: daha
1: Yayını
2: lazım
1: kim
2: diyor.
1: yapacak? Sponsorlarım sonra paramı ödemezler. Ramazan abi.
2: Müşerref mi koydun yayına?
1: He? Yok abi o bir kere koltuğa oturdu mu o bir daha hayatta kalkmaz. Ben baksana ben o göz var mı bende? Koltuğu bırakır mıyım? Ben de siyasetçi
3: Sen koltuğu
1: gibiyim.
3: kaptırma kardeşim.
1: Tabii ben siyasetçi gibiyim. Ben bırakır mıyım? Allah Allah.
2: Güzel yapıyorsun. Bir şey lazım mı kardeşim?
1: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen güzel fidanlar almışsın. Görüyorum fotoğrafları şimdi. Nerede
0: Evet
1: dikiyorsun
0: Mahmut
1: bunları sen?
0: canım.
1: Bahçen mi var senin?
2: Biraz bahçe var. İşte birazdan şey ibadet. Onların arkada biraz yer var.
1: He.
2: Buraya en azından yani
1: Fasulye mi
2: bulunsun.
1: bu
2: Evet.
1: aldıkların?
2: Evet fasulye de var.
3: Fasulye
2: Evet.
3: Ayşe kadının ablası.
1: Ayşe kadının ablası Fatma o zaman.
2: Hatun olmuş şey şimdi.
1: He. Peki.
4: Telefonum.
1: Kaç para bu sene fidan? Radyo merhabadan gelenlere kaç para Ramazan abi?
2: Haydi.
1: Hadi
3: Çok
1: bakalım.
3: alırlarsa hangi but yaparım?
1: Nasıl?
3: Bir kasa alana 5 tane hediye.
1: İşte bu. Bir kasa fidan alana 5 tane fidan ücretsiz. Radyo merhaba diyecek ama.
3: Aynen.
2: Evet bak Malatya bir biber var bak Malatya şey.
1: Yok aman
2: Tanesi
1: abi geçen sene
2: bir
1: Ramazan abi bana 3 tane fidan verdi. Biber fidanı. Kazım dedi bu acı dedi. Bu orta acı dedi. Bu az acı dedi. Abi perişan olduk ya. Neredeyse 7. kattan aşağı atacaktım kendimi. Evet.
2: Aslında daha da böyle bir şey yapmaz ya. Tohumlarda bir şey vardır mutlaka.
3: Tatlısını veririz Kazım. Sıkıntı
1: Tamam.
3: yok. Buna
1: Aramız bozulmasın. Tatlı tatlı konuşalım. Okey.
3: Tamam.
1: Hadi kendinize iyi bakın. İyi
3: Tatlıya tatlı
1: akşamlar.
3: konuşalım.
1: İyi
2: Hadi
1: akşamlar.
2: abi, akşamlar
1: Teşekkür ederiz.
2: yayınlar.
1: Sağ ol.
2: Sağ
1: İyi akşamlar. Bay bay. Efendim saatler yavaş yavaş geliyor. Bugün çok muhabbet ettik ama olsun. Arada da böyle olmalı. Değil mi ama? Hakikaten evinizde mesela böyle küçücük bir saksınız bile olsa bir tane fidanın içinde yetiştirilmiş bir salatalık ya da bir dal domatesin lezzetini hiçbir yerde bulamayız. Marketten gider alırız. Bu da işte biyo size. Evinizde küçücük bir saksının içine küçük bir saksı yani yarım metrelik bir yeriniz olsa oraya camın olduğu yere ya da balkonda küçük bir köşeye koysanız 3-5 fidan. Oradan onları sabahleyin toplayıp böyle hani salatalığı çat diye kırınca o bir koku yayılır ya. Ya da o domatesi böyle ağzına attığında o lezzet başka bir patlama o. Onu yaşamak istiyorsanız Ramazan abimizin telefon numarasını isteyen herkese gönderebiliriz. Gidip fidanlarınızı alabilirsiniz. Sevgili Esat abicim diyor, dizel bugün diyor 1.91'di diyor. Oh ne güzel düşmüş, şükürler olsun. 2'den aşağıya düşürdük ya sonunda. Mahmut Koçak gerçekten kebapları güzel diyor. Muhteşem, geçen sene gittim Adana'ya, selamlar diyor. Şimdi tabii yaşım ortaya çıkmasın söylemiyorum ama Adana'da cidden çok çılgın bir kebap kültürü var. Bir de böyle ocağı açıyorlar. Yan tarafta küçük vantilatör gibi bir şey var. Arada ona basıyorlar ki çabuk közlensin diye. Adamlar işi biliyor. Yani orada oturup o böyle ezmelerle falan o akşam üzeri kebabı yemek, üstüne şalgamı ya da ayran içmek, tanımıyorum üstüne abi.

sen ne vicdansız adamsın, akşam akşam karnımı acıktırdın diyor. Peki gidip yiyebilirsiniz. Adana şuradan ne ki, 3,5 saatlik yol. Ya da Antep'e uçun, Antep'te Hurşit sizi ısmarlasın. Sevgili dostlar, öyle de böyle de işte bir günü daha bitirdik. Aslında giden ömürden gitti değil mi? Hı? Fırıncılar lahmacunu Adana'da güneşte pişiriyor diyor. E tabi kardeş, çok sıcak, bilirim ben orada 70 gün kaldım ya. 70 gün. Yani cidden acayip bir şeydi ya. Türkiye'de en çok kullanılan erkek ismi Mehmet'miş efendim. 1.271.896 Mehmet varmış. Mehmetleri kıskanan Türkiye'nin en çok kadın ismi ise Fatma'ymış. 1.152.000. Wow. Sıralamaya şöyle bir baktığımızda Türkiye'de en çok Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali, Hüseyin ve Hasan ismi kullanılırken erkeklerde, kadınlarımızda ise Fatma, Ayşe, Emine, Hatice, Zeynep ve Elif.

0: neden gitmedin?
1: Evet, müşteri olunca sana diyor ventilatör kullanılır diyor. Normalde ellerini kaç tane hikmet var, himmet varmıştı. Siz kimsiniz? Tanımıyorum sizi ben. Himmet Keklikçi'yi tanımıyorum. Bugün buraya gelecekti ama işi dolayısıyla gelemedi. Yarın buradayız Himmet abimizle birlikte. Evet. Hamburg'da hafta sonu olacak olan tiyatro üstüne sohbet edeceğiz. Sabahleyin verdik 2 bilet. Yarın sabah yine 2 bilet vereceğiz efendim. Hep birlikte gideceğiz. Çocuklarımızla, ailemizle birlikte güzel tiyatro izleyeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Five Broker, Nermin ve Halis Başbuğ sponsorluğunda bu akşam da yayının sonuna geldik. Ama sadece Halis Başbuğ, Nermin Başbuğ, Five Broker sponsorumuz değil. Televizyondaki şu an bizleri izlediğiniz görüntümüzün ana sponsoru Gutacht'ta Tim Hamburg, Bülent ve Mehmet Akpınar. Teşekkür ederiz. Rose Gül Mobilya, Halstenbeck ve Lübecker Strasse. Bugün bir dinleyicimiz Mustafa Tıngır abimiz yastık yorgan setini kazanmıştı. Gidip aldı hemen. Güle güle kullansın. Lübecker Strasse 101 numarada. Bu arada hatırlatalım. Ben kaçar. Yarın sabah 9'da görüşürüz. 9'da dinleyemezseniz 17'de yine burada olmaya çalışacağız. Çünkü Himmet abimiz burada olacak. Onunla birlikte güzel bir sohbetimiz olacak. Türkiye'nin en stresli kişilerini biraz önce saymıştık. Onların içinde de sevgili Himmet abi de var. O da Fenerbahçeli olduğu için biliyorsunuz. Emekliler, gençler ve muhalifler. Ondan sonra Fenerbahçeliler Türkiye'nin en streslileriydi. Stres sizden uzak olsun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba. Reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum,

Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuz

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nasıl veda? Gözlerin kal diyor, dudakların git. Bakışın anahtar, sözlerin kilit. Ellerin aç diyor, dudakların git.

yalnızlık dönüşü olmayan bir nehir. Yalnızlık yıkılmış bomboş şehir. Kaç sevda, kaç sevda kül oldu böyle kim bilir. Gözyaşın kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam

Çin mi resimlerimiz? Yabancı olsun mu isimlerimiz? Ya o deli dolu gecelerimiz? Anılar kal diyor, dudakların git. Gidersem bir daha dönmeyeceğim. Kalırsam kalbime yenileceğim. Çözemedim seni, çözemedim delireceğim. Gözlerin kal diyor, dudakların git. Gözlerin kal diyor, dudakların git.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine.